Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yaruk Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa El Kasım başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri üstlerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

kayılara bin sen götürür. Hey canım.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkas'ın başkanlığındaki heyet, Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri üslerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: 18 Kut FM'de.
1: Kalınız.
2: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi.
2: Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sesiniz.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük.

0: Siz benden ne kadar nefret etseniz de bir anne olarak sizi en iyi anlayan benim. O yüzden hakkınızı helal edin Saniye Hanım.
1: Helal olsun.

0: Yine pişkine, vur dönsünler şaşkına, vur şehitler aşkına, vur Allah aşkına vur. Düşürme sancağını, kirletme toprağını, çiğnetme bayrağını, vur Allah aşkına vur.
1: Hafifletsin acını, al kalleşten öcünü, göster Türk'ün gücünü, vur Allah aşkına vur. Ozan Erhan ağ olsun, çak Türklüğe çağ olsun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini

söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yaruk Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkasım başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Birleşik Devletleri üslerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada, saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken, Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yüz yıldan sonrası kondu başına, hilali benziyor ayın beşine. Yıldızlar sürmedi kalem karşına, mavi bayrak geldi bezen kalamız. Dalgalan bayrağımız, güven kalamız, toylu bayram ele gelen güllerimiz. Topla milleti, gülsün ellerimiz, heybeti de yaşa seni kalamız. Dünyalar durdukça durasın seni, bayrağın altında topla Türkmeni. Gözü kör olsun sevmeyen seni, Allah saklasın seni kalamız.

Bu yurdun uğrunca çektik cefalar, her neler ettik kaldık afarlar. Bu yurdun uğrunca çektik cefalar, her neler ettik kaldık afarlar. Dağ eli kar bastı, şaşırttı yollar, cennetin yolu da yolun kalamız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkasım başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri üslerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvette Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada, saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken, Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Vur savrulsun leşleri, dağılsın keleşleri, pusucu kalleşleri, vur Allah aşkına vur.

0: pişkine, vur dönsünler şaşkına, vur şehitler aşkına, vur Allah aşkına vur. Düşürme sancağını, kirletme toprağını, çiğnetme bayrağını, vur Allah aşkına vur.
1: Hafifletsin acını, al kalleşten öcünü, göster Türk'ün gücünü, vur Allah aşkına vur. Ozan Erhan ağabey.

ateşlerden dal, sen Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkımın. Arştan sonra gelir benim inşam, sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Ben sin, sen sat. Ben su, sen toprak.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacak.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkasım başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri üslerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

ülke, iyi akşamlar Türk dünyası. Zulme karşı direnen Suriye Türkmenlerinin, bayır bucağın, Türkmen dağının sizlere kucak dolusu selamını getirdim. Ey Türkmenlerin, Suriye ve bayır bucakların anası Türkiye, var olun, sağ olun.

0: sol.
1: Metehan'ın sesi gelir çağların ötesinden. Korkar deniz, kara hava, Türklüğün öfkesinden. Titrer dağlar, yarılır yer, Mehmetçiğin sesinden. Gökte kartal, yerde aslan, dalda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu. Türk, Türk tanrının kılıcıdır, yiğitliğin timsali. Zalimin üstüne kopan bir kıyamet misali. Gösterin hani nerede, dünyada yok emsali. Gökte kartal, yerde aslan, dağda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu.

0: Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığı?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nida Alşar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

ve demir yollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yaruk Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa El Kasım başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri üstlerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvette Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Thank you.

0: 100 Türk Edebiyatçısı.
1: Hüseyin Rahmi Gürpınar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın hayat hikayelerini, eserlerini ve edebiyat görüşlerini anlattığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımızda karşınızdayız. Bugün romanlarıyla Hüseyin Rahmi Gürpınar bizlerle olacak. Birçok eser vermiş değerli sanatçımız artık yaşamıyor. Fakat yazdıklarıyla her zaman sevenlerinin arasında, kalplerinde.
1: 1910 Mayıs'ında Halley Kuyruklu Yıldızı'nın dünyaya çarparak hayatı altüst edeceği haberi İstanbul'da panik yaratmıştır. Mahalle kadınlarının birbirleriyle bu konuyu tartışmalarıyla başlayan Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı çok sevilen romanının baş tarafından kısacık bir bölüm sunarak Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdıklarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz hep birlikte.

0: Emine Hanım'ın kızı Mebrure birdenbire odaya girerek sorar.
1: Anne ne konuşuyorsunuz?
2: Şşş, yavaş kızım, kardeşin uyanacak. Aman sanki bu dünyaya bir kuyruklu yıldız çarpacakmış da hepimiz tuzla buz olacakmışız. Gel gel gel, bak dinle, onu anlatıyorlar.
1: Ben korkarım anne, ne vakit çarpacakmış?
2: Ama bilmem, gel de sor.

0: Mebrure pencereden başını uzatarak...
1: Bedriye Hanım teyze, kuyruklu bize ne vakit çarpacakmış?
2: Önümüzdeki Mayıs'ın bilmem kaçında sabaha karşı çarpacakmış.
3: Ayol, çarpacağını böyle günü gününe, saatiyle nasıl biliyorlar? Kuyruklu filan gün filan saatte çarpacağım diye bu dünyaya telgraf mı göndermiş?
2: Hani ya, kuyruklu çarpınca bu dünyada kimse kalmayacak diyorlardı. Bir felakete mi uğrayacağız yoksa şenlik mi olacak? Frankistan'a çarpacakmış, burada bize bir şey olmayacakmış.
3: Oh ya Rabbi, şükür.
2: Tanrı bize esirgesin.

0: Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı romanından alınmış küçük bir bölüm sunduğumuz Hüseyin Rahmi Gürpınar, 17 Ağustos 1864 yılında İstanbul'da doğdu. Babası hünkâr yaverliğinde bulunmuş, Plevne müdafaasında esir düşen Sait Paşa'dır. Henüz 4 yaşındayken annesi ölünce bütün çocukluk yıllarını anneannesi ve teyzesiyle birlikte Aksaray'daki konakta geçirdi.
1: Babasının görevi dolayısıyla kısa bir süre Girit'te bulundu. Önce mahalle mektebinde, daha sonra Mahmudiye Rüştiyesi'nin Sıbyan kısmında okudu. Bir sürede devlet dairelerine katip yetiştiren Mahrici Aklam'a devam etti. 1878'de girdiği Mülkiye Mektebi'ni hastalığı yüzünden ikinci sınıfta bırakmak zorunda kaldı. Bu arada özel öğretmenlerden Fransızca dersleri aldı.
0: Bir süre Adliye Nezareti, 2. Ticaret Mahkemesi ve Nafia Nezareti tercüme kaleminde çalıştı. 1887'de Ahmet Mithat Efendi'nin daveti üzerine 750 kuruş maaşla Tercüman-ı Hakikat gazetesinin yazı kadrosuna girdi. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra memurluktan ayrılarak kendisini bütünüyle yazı yazmaya verdi. Çok az süren bir iki memurluk ve Cumhuriyet döneminde yaptığı milletvekilliği dışında hayatını hep kalemiyle kazandı Hüseyin Rahmi Gürpınar.
1: Tercüman-ı Hakikat gazetesinde başlayan yazarlık serüvenine dünyaya gözlerini kapayana kadar devam etti. Hayatının 31 yılını şimdilerde müze olan Heybeliada'daki köşkünde okuyarak birbirinden güzel romanlar yazarak geçirdi.

0: İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Ahmet Rasim'le bir mizah dergisi olan Gullabi'yi çıkardı. İlk romanı Şık, Ahmet Mithat Efendi tarafından beğenilmiş ve önce tercümanı Hakikat gazetesinde tefrika edilmiş olan Gürpınar, çok kolay anlaşılır bir anlatım tarzına sahip, verimli bir romancıdır. Matbuat caddesine attığım ilk adım bu şık romanıdır diyen Hüseyin Rahmi, bu eserin ilk bölümünü henüz öğrenciyken yazdığını ve hayranı olduğu Ahmet Mithat Efendi'ye gönderdiğini söyler. Özellikle romanı yaşadığı toplumun bir aynası olarak görmüş ve geniş bir okuyucu topluluğunun sevebileceği tarzda dönemine göre sade sayılabilecek bir dille yazmıştır.
1: Sosyal problemleri, batıl inançları, aile geçimsizliklerini, yüzeyde kalan batılılaşmayı, ruh hastalarını konu edinen romanlarında daima gözlemden hareket eden Gürpınar, eski İstanbul'un gündelik hayatından çok canlı, çarpıcı sahneler aktarır bizlere. Tanzimat sonrası Osmanlı toplumundaki batı kültürü özentisi içindeki kesimin eleştirisini mürebbiye, İffet, Tesadüf, Nimet Şinas, Sevda Peşinde ve Son Arzu romanlarında mükemmel bir şekilde yapar.

0: Ulyavani ve Cadı'da toplumsal problemlere eğilerek haksız para kazanmayı, adaletsizliği gözler önüne serer. Hakka sığındık, ben deli miyim, utanmaz adam adlı eserlerinde her şeyin kadere bağlanmasının aşılması gerektiğini vurgular.
1: Kadınlar Vaizi, İki Hödüğün Seyahati, Katil Buse, Gönül Ticareti, Melek Sanmıştım Şeytanı ve diğer eserlerinde insanların daha çok yaşadığı çevrenin etkisinde kaldığından yola çıkarak Ahmet Mithat Efendi gibi geleneklerden kopmadan, çağdaşlaşmadan yana bir tavır sergiler Hüseyin Rahmi Gürpınar. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı romanında zaman zaman da toplumun gündelik hayatını, davranışlarını ve değer yargılarını eleştirmekten geri durmamıştır Hüseyin Rahmi. Mizahı, beğenmediği tipleri karikatürize etmekte kullanırken de son derece başarılıdır. Anlatım tekniği olarak geleneksel halk hikayeleriyle meddah, karagöz ve orta oyunundan büyük çapta yararlanmıştır.

Yazarlık hayatına Servet-i Fünun dönemi edebiyatçılarının etkinlik gösterdiği sırada başlayan Hüseyin Rahmi, hiçbir edebi topluluğa katılmamış, kendi başına buyruk bir yolda ilerlemeyi daha uygun bulmuştur.

Hüseyin Rahmi'nin eserleri, sayısız tip ve karakterin önümüzden göz açıp kapayıncaya kadar geçtiği bir çeşit resmi geçitten farksızdır. Kimlere rastlamayız ki Hüseyin Rahmi'nin romanlarında? Hukukçular, doktorlar, öğretmenler, mürebbiyeler, memurlar, polisler, savaş zenginleri, vurguncular, miras yediler, dilenciler, sefalete düşenler, dolandırıcılar, evlatlıklar, dadılar. Hüseyin Rahmi'ye göre roman, günlük hayatın, sokakta ve mahallede yaşayan sıradan insanların basit hayatlarının günlük dille anlatılmasından ibarettir. Romancının hayat ve insan karşısında gözlemci konumunda kalması biçiminde özetlenebilecek bu anlayış, onun hemen bütün romanlarında dikkati çekmektedir.

0: Hüseyin Rahmi Gürpınar, titiz gözlemciliği sayesinde 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı İstanbul hayatından gerçekçi sahneleri ayrıntılarıyla resmetmiştir. Büyük ve sabırlı bir gözlemci olan Hüseyin Rahmi'nin konuları hep İstanbul'da geçen romanları, gerçek değerlerini, daha çok yazıldıkları devrenin sosyal yapısını bütün canlılığı, inceliği ve tam bir objektif doğruluğuyla verebilmesine borçludur. Hüseyin Rahmi, anneannesinin Aksaray Yakup Ağa Mahallesi'ndeki konağında geçirdiği çocukluk ve gençlik yıllarında evlerine gelen mahalleli kadınlardan dinlediği çeşitli hikaye ve masallarla büyümüş, o devrin İstanbul hayatının hemen hemen bütün ayrıntılarını küçük yaşta öğrenme fırsatı bulmuştu.
1: Yazarın büyük bir başarıyla anlattığı atlı tramvaylar, kağıthane gezintileri, Ramazan'da Şehzadebaşı alemleri, baskınlar, kenar mahalle kadınlarının konuşmaları, kavgaları gibi yerli hayat sahnelerinin çoğu eski İstanbul hayatını yansıtan birer tarih belgesi olma değerini taşımaktadır. Günlük hayattaki ayrıntıları eserlerine büyük bir ustalık ve renklilikle yansıtan Hüseyin Rahmi, sanat sanat içindir anlayışını temsil eden edebiyatı cedide topluluğu romancılarına karşılık halk için yazmayı seçerek sanat toplum içindir görüşünü benimsemiştir.

0: Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyatımıza sokan Hüseyin Rahmi'nin romanlarıyla girdiğini yazar Edebiyat Üzerine Makaleler adlı dev eserinde. Türk romanında Ahmet Mithat Efendi'nin başlatmış olduğu sanat toplum içindir anlayışı doğrultusunda Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kaleme aldığı eserlerinin sayısı 50'nin üzerindedir.
1: Oyunları ve çevirileri de olan Hüseyin Rahmi, 8 Mart 1944 yılında ömür defterini kapattığında Mürebbiye, Tesadüf, Sevda Peşinde, Şıp Sevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Gulyabani, Hayattan Sayfalar, Tutuşmuş Gönüller, Billur Kalp, Kokotlar Mektebi, Utanmaz Adam, Eşkıya İninde adlı kitaplarından başka geniş halk yığınlarıyla buluşan daha birçok eser bırakmıştır bizlere.

0: Bir programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, romanla, hikayeyle dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka 100 Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: 97.8 Yurt FM.
1: Haydi.
0: Yurdumun sesi.
2: Radyo Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yaruk Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkasım başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticareti ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri üstlerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık Kuveyt'te Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Oğuz'un 24 boyu, gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu, gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve Uçoklar kolu, tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu, gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var. Bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı. Kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı. Gün büyük zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek. Haçlıyı kökten silecek, gün büyük zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar. Doğacak kutlu şafaklar, gün büyük zafer günüdür.

Ki kan aynı kan, zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gün, zafer günüdür. Türkmen oğlu kan ekerim, burçlara sancak dikerim. Yezid kanını dökelim, gün büyük, gün büyük, zafer günüdür. Zafer.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: O gel Yusuf, gel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çalışıyordunuz herhalde, rahatsız etmeyeyim ben.
0: Ne rahatsızlığı Yusuf? Gel şöyle, oturalım biraz. Dur, hemen şu kitapları alayım şuradan. Tozluymuş bunlar da. Buyur Yusuf, buraya oturabilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın? Neler yapıyorsun?
1: İyiyim. Evde tercüme yapıyordum bu aralar. Birkaç iş almıştım. Bazı resmi evrakların tercümeleri. Onları bu hafta bitirmem gerek. Benim için biraz sıkıcı ama ne diyorsunuz? Ekmek parası işte.
0: Öyle Yusuf. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Çalışmak gerek.
1: Ama sizin işiniz çok güzel. Sürekli kitaplar arasındasınız. Ben de böyle sizin gibi kitaplar arasında olmak isterdim.
0: Olursun inşallah Yusuf. Kitaplar arasında olmak güzeldir. Kitaplar insanı yaşlandırmaz, büyütür. Bitirdin mi gün doğmadanı?
1: Bitirdim. Çok güzeldi. Ama biraz daha bende kalsın istiyorum. Hem sonra size soracağım şeyler de var.
0: Tabii, tabii Yusuf. Kalsın sende, tabii. Ne zaman istersen sorabilirsin. Ben buradayım, hep biliyorsun.
1: Teşekkür ederim. Duvardaki şu resim çok güzelmiş. Yoksa karikatür mü?
0: Hangisi?
1: Şu siyah beyaz olan. Hani ay bir ip yumağı da kadın pencerenin önünde o yumağın ipiyle bir şeyler örüyor.
0: Onu diyorsun. O ne bir resim ne de bir karikatür. O bizim sık sık kararan, karartılan, dünyamıza kandil olan, kandilin ışığıyla karanlığa hakikati nakşeden, bir iz sürücünün belleğimize çizgi diye bıraktığı hikmet parçalarından yalnızca birisi. Şimdi biraz zor senin için. Ama zamanla anlayacaksın Yusuf. Gördükçe, duydukça, okudukça anlayacaksın. Sonra belki sen bana anlatırsın benim kaçırdıklarımı. Bu benim çok sevdiğim bir çizgidir. Hasan Aycı'nın çizgileri. 38 yıldır önümüze ışık tutuyor. Yolumuzu görebilelim diye. Kandil dedim ya demin. 38 yıldır sönmeyen bir kandil düşün. Hep yanıyor, hiç bitmiyor. Aynı 70 yıldır yanan Sezai Karakoç gibi. 700 yıldır yanan Yunus gibi ve birçokları gibi. Hakikatin iz sürücüleri onlar. Yani karartılan dünyaya sürekli kandiller gönderiyor Allah. En başından beri böyle bu. Biz o iz sürücülerinin izini sürebilirsek ne âlâ.
1: Siz onların izini sürün, ben de sizin.
0: Çok incesin Yusuf ama sen onların izini sürmeye başladın. Çoktan başladın bile. Marakeş'ten buraya Yunus'un peşine gelen sen değil misin?
1: Evet, öyle oldu biraz. Şimdi düşününce...
0: O zaman boş durmak yok Yusuf. Okumaya, görmeye, dinlemeye, yazmaya ve iz sürmeye devam. Her şeyde, her yerde, her zamanda böyle hakikat varken... parçaları bulmak, biriktirmek, birleştirmek ve sevmek, istemek lazım. Yola çıkmak, her daim yolda olmak lazım. Soluk soluğa koşmak değil... Altımızdaki ayak bastığımız yeri, üstümüzdeki uçsuz bucaksız göğü, arasındakileri ve içimizdekileri görüp dinleyerek yürümek lazım. Gel şimdi seninle yolculuğa çıkalım.
1: Şimdi mi?
0: Evet evet şimdi.
1: Nereye gideceğiz?
0: Yol götürür bizi Yusuf. Nereye götürürse oraya gideceğiz.
1: Nasıl olacak peki?
0: Gözünü kapat ve müziği dinle.

0: Yol seni nereye götürdü Yusuf? Beğendin mi müziği?
1: Çok, çok beğendim.
0: Bana öyle geliyor ki yolculuğu anlatıyor. Hatta yolculuğun kendisi bu müzik. Masar, ne demek acaba? Ne güzel şarkı değil mi?
1: Evet, çok güzel. Kim bunlar? Ben daha önce hiç dinlemedim bu müziği.
0: Bunlar Cubran üçlüsü. Üç Filistinli kardeş. Samir, Adnan ve Wissam. Ut çalıyor bize üç udi. Söyle bakalım Yusuf. Onları yola koyan neydi?
1: Hakikat.
0: Onlar da hakikatin izini sürüyorlar. Herkesin bir macerası var Yusuf. Herkesin yolu menzili var. Bak nereden nereye geldik. Bana duvarda asılı bir çizgiyi sordun. O çizgi bize kandil oldu. Işığın izini sürdük. Rüzgarın sesini duyduk. Kandil yolumuzu aydınlattı. Işığı rüzgar kıpırdattı. Çizgilerle sesler birleşti. Yolumuz belirginleşti.
1: Şimdi sırada ne var?
0: Madem duvardaki çizgiyi gördün ve bizi buralara sürükledin, şiire yaklaşmışız demektir. Bu çizgiyi görünce benim aklıma kim gelir bilir misin?
1: Kim?
0: Bizim garip çelebimiz Asaf Halet.

0: aynı masallarla, tekerlemelerle, efsanelerle, dinlerle, inançlarla, muhterem zatlarla, şiirlerle, resimlerle, musikilerle ve daha nice güzel şeylerle örülü koca bir yumak gibi düşün. Tarih boyunca dünyada olanlara şahit olup dünyanın etrafında dönerken tüm güzelliklerin kendisine yansıdığı ve onları kendi yüzeyinde biriktiren bir yumak. İşte Asaf Halet, bir yumağa dönüşen aydan bizlere giyebileceğimiz ve bizi ısıtacak yeni ve güzel kazaklar, atkılar, bereler, hırkalar ören ve örerken de masallar anlatan, o masallara kendinden bir şeyler katıp insanları heyecanlandıran tatlı bir nine gibidir. Biz bu kazakları giyer, hatırlar ve ısınırız.
1: İnsanları ne güzel anlatıyorsunuz. Siz birisini böyle anlatınca ben de çok merak ediyorum. Asaf Halet kim?
0: Asaf Halet... bak bakalım. Burada ne var?
1: Om Mani Padme Hum. Asaf Halet Çelebi.
0: Asaf Halet'in şiirleri. Şimdi al bu kitabı Yusuf. Çok şaşıracaksın. Dedim ya, bizim garip çelebimizdir o. Om Mani Padme Hum'u oku. Bir dahaki geldiğinde konuşalım.
1: Olur, çok sevinirim.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurdefem.

Gezi serisi seviye B1-B2. İstanbul'u geziyorum.

İstanbul, imparatorluklar başkenti. Kıtalar arası bir şehir. Kültürlerin, uygarlıkların buluşma noktası. Asya ve Avrupa arasındaki köprü. İstanbul'u tarif etmek için kelimeler yetmez. Eski dünyanın merkezindeki İstanbul, tarihi eserleri ve şahane manzaralarıyla önemli bir şehirdir. İstanbul, hem Asya hem de Avrupa kıtalarının üzerindeki tek şehirdir. Son yıllardaki tarihi araştırmalara göre İstanbul 8500 yıllık bir yerleşim, bir uygarlık merkezidir. İstanbul Türkiye'nin en gelişmiş ve en büyük şehridir ve yaklaşık 14 milyon nüfusa sahiptir. İstanbul ilk olarak Roma, daha sonra Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. İstanbul, geçmişini hala korumakta ve modern bir geleceğe doğru ilerlemektedir. Kısaca İstanbul'da geçmişle gelecek bir aradadır. İstanbul'daki çeşitlilik turistleri büyülemektedir. İstanbul'u her yıl 230 farklı ülkeden ortalama 7 milyon turist ziyaret etmektedir. İstanbul'da birçok doğal güzellik, müze, saray, cami, kilise, alışveriş mekanları bulunmaktadır. İstanbul'da bu yerleri gezerek, "Burası neden dünyanın merkezidir?" sorusunun cevabını bulabilirsiniz. İstanbul'da dolaşırken Bizans ve Osmanlı eserlerini yerinde görür, eşsiz manzaralar seyreder, her köşesinde saklı bir güzelliği keşfedersiniz ve İstanbul'u tanırken ona aşık olursunuz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yöndeki girişimleri destekleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Singapur'da Bloomberg TV'ye konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen ay yapılan görüşmelerde de zirveye katılım konusunun gündeme geldiğini söyledi. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bölgesel krizde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Suriye'de ekonomik işbirliği adımı. Suriye'nin başkenti Şam'da ortak iş konseyleri kurumsal çerçeve sözleşmesinin lansmanı yapıldı. Programa Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, yabancı diplomatlar ve iş insanları katıldı. Yetkililer girişimin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacağını ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Suriye'den ulaştırma vurgusu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yaruk Bedir, ulaştırma ve altyapı sektörünün ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bedir, karayolları, köprüler ve demiryollarında yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, özellikle zarar gören ulaşım altyapısının onarılmasına öncelik verildiğini belirtti. Bakanlık, yatırım ortaklıkları ve bölgesel işbirlikleriyle ulaştırma ağını güçlendirerek Suriye'nin ticaret ve ulaşım merkezi konumunu yeniden kazanmasını hedefliyor.

göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı silah ticaretiyle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca bilgi paylaşımı, ulusal kapasitelerin geliştirilmesi ve uluslararası suç şebekelerine karşı koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Suriye heyeti Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile görüştü. Suriye Adalet Bakan Yardımcısı Mustafa Elkas'ın başkanlığındaki heyet Viyana'da düzenlenen Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu toplantısı kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde insan ticareti

Tişrin Barajı'nda elektrik üretimi arttı. Suriye Enerji Bakanlığı, Fırat Nehri'nde yükselen su seviyesinin Tişrin Barajı'nda başarıyla yönetildiğini açıkladı. Baraj yönetimi, depolama kapasitesi ve teknik imkanlarını kullanarak su akışını dengede tutarken elektrik üretimini de arttırdı. Üretilen enerji, Halep ve çevresi ile Haseke kırsalına iletilmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri üslerini vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşim Adası'na yönelik saldırısına karşılık kuvvette Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bulunduğu askeri üsleri füzelerle vurdu. Açıklamada saldırının Hürmüz Boğazı bölgesindeki gelişmelere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran basını Keşim Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarırken Kuveyt ordusu da ülke topraklarının füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.

0: bahar necə yaraşır Azərbaycana.
1: Alkışlar, bravo.
2: Çok sağ ol.
1: Tebrizliyi.
3: Cekke'den çıktım da yolum iniş, belimde damançam kuburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsen kamuş. Söyleyin bana neyle o gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana aynı o gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey eralen hüyü, yağmur yağmış yıkılmış evlerinin suyu. Çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü, söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 3. bölümünü aktaracağız.

Varsak aşiretleri, Kusun aşiretleri, Abdal Elmalı aşireti, Ali Baba aşireti, Evci aşireti, Söklen aşireti, Koçi Baba Derviş aşireti, Salihli aşireti, Saruşehli Belen aşireti, Haydar aşireti. Ulaş aşiretleri, Ulaş aşireti, Çukurlu aşireti, Hüseyinli aşireti, Yortan aşireti, Elvanlı aşireti, Yeniceli aşireti, Zekeriya Hacı aşireti, Kartaloğlu aşireti, Çıtak aşireti, Çatak aşireti, Toklu Kömüş aşireti, Konur aşireti, Ali Şarlı aşireti, Baran aşireti, Sarı Kız Tokuş aşireti. Cerit aşiretleri, Ceritoğlu aşireti, Ciritçioğlu aşireti, Aksungur aşireti, Zengi aşireti, Aygar aşireti, Yongarlar aşireti, Piroğlu aşireti, Karahacı aşireti, Silsüpür aşireti. Gökhan Soy, Bayındır Boyu, Akkoyunlu aşireti, Kızılkoyunlu aşireti, Yabanlı aşireti, Erikli aşireti, Karakoyunlu aşireti, Baran aşireti, Mamalı aşireti, Çapanoğlu aşireti, Kavak aşireti, Tülü Tülek aşireti, Kabasakal aşireti, Ulaş aşireti. Peçenek Boyu, Çor aşireti, Milli aşireti, Melikanlı aşireti, Çobanoğlu aşireti, Kür aşireti. Çavundur Boyu, Çavdar aşireti, Çavgın aşireti, Çavdır aşireti, Çandır aşireti. Çepni Boyu, Abdal aşireti, Beyazıt aşireti, Yanacık aşireti, Teberik aşireti, Elmalı aşireti, Kır aşireti, Kırık aşireti, İbrahim Seydi aşireti, Abdi aşireti, Sarışeyh aşireti, Bektaşoğlu aşireti, Ali Çelebi aşireti, Koçi Koçak Bey aşireti, Derviş aşireti, Nöbeti Baba aşireti, Karababa aşireti, Yaman aşireti, Sarı Kız aşireti, Tokuz Şahbaz aşireti, Eynekli aşireti, İne Gazili aşireti, Balım Sultan aşireti, Himmet Dede aşireti, Hırka aşireti, Ustacılı aşireti, Çayan aşireti, Haydar aşireti, Demirciler aşireti, İslamlı aşireti, Alemli aşireti, Ömerli aşireti, Kuştemurlu aşireti, Kamberli aşireti, Dikmen aşireti, Hatap aşireti, Sarıkamış aşireti, Kalenderoğlu aşireti, Yakuplu aşireti. Dağhan Soyu, Eymür Boyu, Yamuklar aşireti, Tosunoğlu aşireti, Kayalar aşireti, Gündeşli aşireti, Dedeli aşireti, Kertme aşireti, Bayraktar aşireti. Alayuntlu Boyu, Alaca Atlar aşireti, Alaca aşireti, Şehşami aşireti, Kozlu aşireti, Karamuk aşireti, Kuz aşireti, Danış aşireti, Kaymaz aşireti, Ocaklı aşireti. Yüreğir Boyu, Kütükler aşireti, Kamışlı aşireti, Kavurgalı aşireti, Gözü Kızıllı aşireti, Kabaklı aşireti. Salur Boyu, Keller aşireti, Teke aşireti, Kantekeli aşireti, Kelleci aşireti, Ayak aşireti, Burkaz aşireti, Kınalı aşireti, Daş aşireti, Alseki aşireti, Şahkulu aşireti, Güllüce aşireti, Tuğlu aşireti, Karaballı, Karabenli aşireti, Arat aşireti, Çagun aşireti, Ödemiş aşireti, Koyunculu aşireti, Konur aşireti, Datlı aşireti, Karaman aşireti, Dinek aşireti, Keskin aşireti.

Deniz Hansoyu, Kınık Boyu, Kızıl Aşireti, Medli, Müdü Aşireti, Bağdatlı Aşireti, Turgutlu Aşireti, Atabeyler Aşireti, Atalar Aşireti, Bay Karaoğlu Aşireti. Yıva Boyu, Ivaz Aşireti, Avcı Aşireti, Perçem Aşireti. Büydüz Boyu, Büktüz, Bügüz, Bunduz, Boğduz Aşireti, Botan Aşireti, Karabaşlı Aşireti, Zilan Aşireti, Birik Aşireti, Delik Aşireti, Pirekan Aşireti, Sevik Aşireti, Ritik Aşireti, Redika Aşireti, Geltür Aşireti, Cürdük Aşireti, Dilik Aşireti. İgdir Boyu, İgde Aşireti, Terzioğlu Aşireti, Karçıyan Aşireti, Bozdoğan Aşireti, Kösele Aşireti, Karaköse Aşireti, Hadımlı Aşireti, Bıçakçılar Aşireti, Tatar Aşireti, Sipahi Aşireti, Sindel Aşireti. Diğer Oğuz Boyları, Tatar Aşiretleri, Abacı, Abdül, Altmış, Arsa Yüzü, Artukşah, Ayacı, Bahattin, Baltolu, Banyal, Bayan, Bayramlı, Baytu, Başöyük, Çalış, Çepni, Çoban Otağı, Etrakiye, Gündoğmuşlar, İyan, Karataylı, Keramüddin, Nureddin, Alagöz, Onar, Otak, Satı, Tatarhan, Ulu Otak, Yamanoğlu, Bunalan, Burun, Karpuz, Çongar, Kangallı, Artukşah, Uluşah, Rüstem Bey, Avdul, Kataroğlu, Olcaytu, Baycu, Kireyit, Tayci, Tayşi, Nebci, Samara, Kataroğulları, Noyan, Ceceoğlu, Çağan, Tülek, Gazan, Celayir, Abaka, Okuna, Dengiz, Buğday, Buka, Yasavur, Kurbağa, Avanoğlu, Gireyve, Güllühan, Alagöz, Kavutsa, Satı Aşireti, Çongar, Çomar Aşiretleri, Kurbağalı, Avanoğlu Aşireti, Dulkadirli Tatarları, Noyan Tatarları, Ahıska Gürcü Aşireti, Sabri, Sibir Aşiretleri. Kürt adı almış aşiretler: Karakeçili Aşireti, Kürt Döyer Aşireti, Laçin Aşireti, Şambayadı Aşireti, Esan Aşireti, Abdallah Aşireti, Karagül Aşireti, Alanlı Aşireti, Şavlu Aşireti, Ayaz Aşireti, Kuşçu Aşireti, Çakıroğlu Aşireti, Zaza Aşiretleri,

Tembelliler kolu. Dersimliler aşireti. Abdal Alanlı aşireti. Alanlı aşireti. Arılı Areli aşireti. Balaban aşireti. Ceferan Cafran aşireti. Çakırlı Yarekli aşireti. Badıkan Hedik aşireti. İzola aşireti. Karsanlı aşireti. Kabanlı aşireti. Kureyşan aşireti. Dolanlı aşireti. Bilvekli aşireti. Butanlı aşireti. Silanlı Zilanlı aşireti. Şavanlı Şavlı aşireti. Sisanlı aşireti. Yusufanlı aşireti. Zimtekli aşireti. Saka aşireti. Zakirli aşireti. Orhanbeyli aşireti. Kurtbaba aşireti. Azak aşireti. Yakut aşireti. Avar aşireti. Akat aşireti. Uygur aşireti. Tolunoğulları aşireti. Özbek aşireti. Karakalpak aşireti. Kırgız aşireti. Zor Sor aşireti. Alaş aşireti. Altay aşireti. Çerkez aşireti. Üst boyları hakkında çalışmaları devam eden Türkmen oymakları. Akgümüş oymağı, Arap adı almış aşiret ve cemaatler. Arıca aşireti, Tekirler aşireti, Armutlu aşireti, Ayaz aşireti, Akçiçek aşireti. Ayçiçek soyadı almış oymaklar. Batak oymakları, Bayrek aşireti, Balkan Türk aşiretleri, Baytar aşireti, Besim sülalesi, Bilecen oymakları, Birevli aşireti, Bozok aşireti, Buhara ve Kartal aşireti, Cender aşireti, Cihanbeyli aşireti, Çallıoğlu aşireti, Çapar aşireti, Çiloğulları aşireti, Çimeli aşireti, Arabiçit aşireti, Topraşık aşireti, Çöçi aşireti, Dağdaş aşireti, Darendeli aşireti, Delice aşireti, Demirbüken aşireti, Dertli aşireti, Derzi aşireti, Dizli aşireti, Eksencölü aşireti, Erbasan aşireti, Erciyes aşireti, Erkuş aşireti, Gülaba aşireti, İnançoğulları aşireti, Karaçay aşireti, Karaduman aşireti, Karafaka aşireti, Karafilik, Felek oymağı, Karakuya aşireti, Karagaş aşireti, Karamurat aşireti, Kapaklı aşireti, Kavlak aşireti, Kepez aşireti, Kılıcı aşireti, Kuştemurlu aşireti, Kozak aşireti, Körpeli aşireti, Külük aşireti, Memiş aşireti, Mucur aşireti, Oyuk Hacılı aşireti, Salavatlı aşireti, Şingerler aşireti, Sinemli aşireti, Şirvan aşireti, Tekin aşireti, Tevhikiye köyü, Toroman aşireti, Turan aşireti, Türkmen adı ile anılan oymaklar, Uzada almış oymaklar, Yanova aşireti, Yeşil aşireti, Yirce aşireti, Yozgat aşireti, Yördem oymağı, Yörük adı ile anılan oymaklar, Yurt aşireti, Zeybel aşireti, Zongür aşireti. Beydilliler. Beydilli boyu Oğuzların Bozok kolunun Yıldızhan oğullarından gelmektedir. Divan-ı Lügat-ı Türk'te Oğuzname ve Tahriri Ali Selçuklu adlı eserlerdeki Oğuz boyları listesinde yer alan Beydili, sözü değerli büyükler gibi aziz anlamındadır. Kendine özgü özel damgası vardır. Bu boy Reşidettin Oğuz namesinde hükümdar çıkaran beş boyundan biri olmakla anılır. Yine Reşidettin'de Harzemşahlar Hanedanı'nın da bu boydan çıktığı söylense de bunu kabul etmeye imkan yoktur. Beydilliler Safavi Devleti kuruluşuna da katılmışlardır. Bununla ilgili olarak onlardan önemli bir kol İran'a gitmiştir. 16. yüzyılda Bozulus ve Yenil arasında Kuzey Suriye'deki ana koldan ayrılmış Beydili kolları görüldüğü gibi iç ve il bölgesine de müstakil bir Beydili oymağı vardır. 1535'lerde Halep Türkmenleri içindeki Beydili boyunun 40 obası vardı. Bu obaların vergi nüfusu esnasında 1684 hane ve 244 gelir vergisi vardı. 16. yüzyılda Beydili'ye ait tahrir defterlerinde 23 Beydili yer adına rastlanmıştır.
Beydilliler, Kuzey Suriye'deki Türkmenlerin Bozok Kolu'nu meydana getiren boylardan biriydi. Beydillilerin bir bölümünün başka Oğuz boylarıyla birlikte Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna ve Anadolu'nun fethine katıldığı öne sürülür. Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna katılmayıp kendi boy ve geleneklerini koruyan Beydilliler ise 13. yüzyılın ortasında Horasan'da Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer'i yenerek esir almışlardı. Daha sonra Moğol istilasından kaçarak 13. yüzyılda Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya göç ettiler. Moğol istilasının yayılmasıyla başlayan Türkmenler ile birlikte Suriye'ye giderek yeni kurulan Memlük Devleti'ne sığındılar. 14. yüzyılda Beydili boyuna Gazze'den Kozan ve Diyarbakır'a kadar uzanan bölgelerde yaşayan Türkmen boyları arasında rastlanmaktadır. Moğol egemenliğinin ortadan kalkmasıyla 14. yüzyıl harekete geçen Suriye Türkmenleri ile birlikte Beydili boyunun da önemli bir bölümü Suriye'den ayrılıp Güney ve Doğu Anadolu'ya ve İran'a gitmiştir. Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları beylikleri, Akkoyunlu ve Safavi devletinin kurulması ve gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. 14. yüzyılda Anadolu'daki Beydillilerin en büyük bölümü Halep Türkmenleri arasında yaşıyordu. Yazın uzun yayla ve Sivas'ın güneyindeki kesimlerde, kışın Halep ve çevresinde göçebe bir yaşam sürdüren Halep Türkmenleri, 14. yüzyılda Orta ve Batı Anadolu ile Marmara bölgesine yerleştirildiler. Osmanlı tahrir defterlerinden anlaşıldığına göre bu dönemde Beydilliler nüfuslarının çoğunluğu ve oymak sayısı bakımından Halep Türkmenlerinin en büyük kolunu oluşturmaktaydı. Yozgat ve çevresi, Sivas'ın güneyindeki Kangal, Mancınık ve Alacahan bölgelerini içine alan yeni ilde yaşayan Beydilliler 1691'de açılan Avusturya seferine çağrıldılar. 1692'de Arap aşiretlerinin sürekli saldırısına uğrayan Rakka bölgesinde oturmaya zorlandılar. Bunlardan bir bölümü buraya yerleşip kaldı. Kalmak istemeyenler de bir süre sonra Halep, Gaziantep, Hatay, Çukurova ve yeni il bölgelerine yerleştiler. Diyarbakır bölgesinde yaşayan Bozulus arasındaki Beydillilerin bir bölümü Akkoyunlulara ve Safavi Devleti'ne hizmet etti. Bir bölümü ise başka boylar arasına karıştı. Adana ve İçel yöresinde Ramazanoğulları içinde yaşayan Beydilli kolu ise 15. yüzyılın sonlarında İçel sancağındaki Gülnar kazası köylerine, küçük bir bölümü de Tarsus yöresine yerleşmişti. İran'daki Beydillilere ilişkin bilgiler ise Safavi Devleti'nin kurulmasıyla başlar. Buradaki Beydillilerin çoğu Azerbaycan bölgesine yerleşmiş, 18. yüzyıldan başlayarak da yerleşik hayata geçmişlerdir. Türkmenistan'da yaşayan Gökden adlı Türkmen ulusu arasında da Beydillilere rastlanır. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Niçin parçalandı? Niçin bölündü? Bundan sonra yolun zor Türkmen elin. Kendi vatanında garip bilindin. Birleşip kol kola gir Türkmen elin. Bekleme, bekleme dokunmaz kimsenin hayrı. Sen özünden böyle durdukça ayrı. İyi bil Türkmen'e, Türkmen'den gayrı. Hiç kimse olamaz yar Türkmen elin. Güvendiğin dağa çakallar dolmuş. Aslanlar diyarı soysuza kalmış. Dağdan inen bağı bavyandan almış. Etrafını sarmış sur Türkmen elin. Yolun taşlı, yolun yokuş, yükün çok ağır. Sevdiklerin kaçar, dost senden soğur. Derdini döktüğün kulaklar sağır. Adaletin gözü kör, Türkmen elin. Şia, Sünni deyip böldüler seni. Karanlık yollara saldılar seni. Kimsesiz, sahipsiz buldular seni. Yıkılma sahibin var Türkmen elin. Senin için zulüm görmedik mi biz? Soğuk zindanlara girmedik mi biz? Uğruna canları vermedik mi biz? Şehitler hakkını ver Türkmen elin. Kaç bin yıldan beri Türksün, Türkmensin. Türkmen Mecnun olmuş, Leyla'sı sensin. Sen başını kaldır, gözyaşım dinsin. Türkmen bayrağına sar Türkmen elim. Ey mübarek toprak, şerefim, şanım. Ezelden ebede yurdumsun benim. Sana feda olsun bedende canım. Yeter ki Türkmence dur

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sizin

yörek yokuş, sokakları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörekli yokuşlu, Höllük mahallesi.

iplerme çapma düvenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Kunduracı bizim Höllük Mahallesi. Düğünde aşıklar saz çalardı. Gelin kızları kına yakardı. Genci yaşlısı hosar oynardı. Düğünlü dernekli Höllük Mahallesi.

Bariyalıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli, hürlük mahallesi.

Yıkıldı evleri bombalar yağdı. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yapılmış, öldük Muhammed.

Adil Şan'ım ölükte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı. Tükendi umudu. Ölük mahallesi. Ölük mahallesi.

bu yurdun uğrunca çektik cefalar, her neler ettik kaldık afarlar. Bu yurdun uğrunca çektik cefalar, her neler ettik kaldık afarlar. Dağ eli kar bastı, şaşırttı yollar, cennetin yoludu yolun kalamız.

yad yabancı geldi, ayırdı bizi. Büktü el kolumuz, bağladı gözü. Zindana attılar, oğlanı kızı. Ağla öz halıya, yetim kalamız. Tilafarı gören gözü kanaklar. Atar dolları, karalar bağlar. Yandı harmanlar, düştü kümbetler. Gecesini yatmaz gören kalamız. Başımıza gelen nece bir işti. Başımıza gelen nece bir işti. Kurudu bağlar, yarpağı düştü. Küstü leklekler, karan kuş uçtu. Dostları hanı, garip kalamız.

Allah sebepten hakkımızı alsın. Sıratı geçende gözü kör olsun. Cehenneme düşsün, gölünde kalsın eğer var ise ahi kalamız.

0: öz kendiye yar var ya da yar varma, samillatı kırma.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şerez, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şerez, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri-İsrail ittifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şerez, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şerez, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Ürdün Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

kırsalındaki Saysun Köyü çevresi ile Kuneytra kenti kırsalındaki Elmantara Barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni hükümet sonrası işbirliği teması. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtefem.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Gönül Yazar'ın seslendirdiği Çalsın Sazlar şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Özdemir Erdoğan'ın

cesaretim yok seni hatırlamaya. Seni ve o günlerimizi anmaya. Beni anlıyor musun? Duyuyor musun? Artık son olsun. Her şey unutulsun. Bir tanem. Bir tanem.

cesaretim yok seni hatırlamaya. Ne olur çıkma karşıma. Dayanamam acına. Dön diye yalvarma. Yardım et bana. Dönemeyiz ne geçmişe, ne aşka. Bir tanem, bir tanem, bir tanem bebeğim güzelim. Bir tanem, bir tanem, bir tanem, bir tanem. Cesur değilim senin gibi. Anlıyorum kaybettiğimi. Unut sen de beni. Sevgimi, dertleri. Bunun yok çaresi. Sil gözlerini. Ne olursun. Bir tanem. Ağlama. Ağlama. Bir tanem. Bir tanem, bir tanem benim. Cesaretim yok seni hatırlamaya. Sona gücüm yok unutmaya. Alıştım senin yokluğuna. Hasretim bile şimdi yeter bana. Bir tanem, bir tanem. Bir tanem.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ayla Dikmen'in seslendirdiği Nereye şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde

Suriye Cumhurbaşkanı Şerez, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şerez, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şerez, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şerez, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni hükümet sonrası işbirliği teması. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabahen Numan, Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Gel Yusuf, gel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çalışıyordunuz herhalde, rahatsız etmeyeyim ben.
0: Ne rahatsızlığı Yusuf? Gel şöyle, oturalım biraz. Dur, hemen şu kitapları alayım şuradan. Tozluymuş bunlar da. Buyur Yusuf, buraya oturabilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın? Neler yapıyorsun?
1: İyiyim. Evde tercüme yapıyordum bu aralar. Birkaç iş almıştım. Bazı resmi evrakların tercümeleri. Onları bu hafta bitirmem gerek. Benim için biraz sıkıcı ama ne diyorsunuz? Ekmek parası işte.
0: Öyle Yusuf. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Çalışmak gerek.
1: Ama sizin işiniz çok güzel. Sürekli kitaplar arasında.

0: Mısınız? Ben de böyle sizin gibi kitaplar arasında olmak isterdim.
1: Olursun inşallah Yusuf. Kitaplar arasında olmak güzeldir. Kitaplar insanı yaşlandırmaz, büyütür. Bitirdin mi gün doğmadanı?
0: Bitirdim. Çok güzeldi. Ama biraz daha bende kalsın istiyorum. Hem sonra size soracağım şeyler de var.
1: Tabii, tabii Yusuf. Kalsın sende, tabii. Ne zaman istersen sorabilirsin. Ben buradayım, hep biliyorsun.
0: Teşekkür ederim. Duvardaki şu resim çok güzelmiş. Yoksa karikatür mü?
1: Hangisi?
0: Şu siyah beyaz olan. Hani ay bir ip yumağı da kadın pencerenin önünde o yumağın ipiyle bir şeyler örüyor.
1: Ha, onu diyorsun. O ne bir resim ne de bir karikatür. O bizim sık sık kararan, karartılan, dünyamıza kandil olan, kandilin ışığıyla karanlığa hakikati nakşeden, bir iz sürücünün belleğimize çizgi diye bıraktığı hikmet parçalarından yalnızca birisi. Şimdi biraz zor senin için. Ama zamanla anlayacaksın Yusuf. Gördükçe, duydukça, okudukça anlayacaksın. Sonra belki sen bana anlatırsın benim kaçırdıklarımı. Bu benim çok sevdiğim bir çizgidir. Hasan Aycı'nın çizgileri. 38 yıldır önümüze ışık tutuyor. Yolumuzu görebilelim diye. Kandil dedim ya demin. 38 yıldır sönmeyen bir kandil düşün. Hep yanıyor, hiç bitmiyor. Aynı 70 yıldır yanan Sezai Karakoç gibi. 700 yıldır yanan Yunus gibi ve birçokları gibi. Hakikatin iz sürücüleri onlar. Yani karartılan dünyaya sürekli kandiller gönderiyor Allah. En başından beri böyle bu. Biz o iz sürücülerinin izini sürebilirsek ne âlâ.
0: Siz onların izini sürün, ben de sizin.
1: Çok incesin Yusuf ama sen onların izini sürmeye başladın. Çoktan başladın bile. Marrakeş'ten buraya Yunus'un peşine gelen sen değil misin?
0: Evet, öyle oldu biraz. Şimdi düşününce...
1: O zaman boş durmak yok Yusuf. Okumaya, görmeye, dinlemeye, yazmaya ve iz sürmeye devam. Her şeyde, her yerde, her zamanda böyle hakikat varken... parçaları bulmak, biriktirmek, birleştirmek ve sevmek, istemek lazım. Yola çıkmak, her daim yolda olmak lazım. Soluk soluğa koşmak değil... Altımızdaki ayak bastığımız yeri, üstümüzdeki uçsuz bucaksız göğü, arasındakileri ve içimizdekileri görüp dinleyerek yürümek lazım. Gel şimdi senle yolculuğa çıkalım.
0: Şimdi mi?
1: Evet evet şimdi.
0: Nereye gideceğiz?
1: Yol götürür bizi Yusuf. Nereye götürürse oraya gideceğiz.
0: Nasıl olacak peki?
1: Gözünü kapat ve müziği dinle.

0: Yol seni nereye götürdü Yusuf? Beğendin mi müziği?
1: Çok, çok beğendim.
0: Bana öyle geliyor ki yolculuğu anlatıyor. Hatta yolculuğun kendisi bu müzik. Masar, ne demek acaba? Ne güzel şarkı değil mi?
1: Evet, çok güzel. Kim bunlar? Ben daha önce hiç dinlemedim bu müziği.
0: Bunlar Cubran üçlüsü. Üç Filistinli kardeş. Samir, Adnan ve Wissam. Ud çalıyor bize üç udi. Söyle bakalım Yusuf. Onları yola koyan neydi?
1: Hakikat.
0: Onlar da hakikatin izini sürüyorlar. Herkesin bir macerası var Yusuf. Herkesin yolu menzili var. Bak nereden nereye geldik. Bana duvarda asılı bir çizgiyi sordun. O çizgi bize kandil oldu. Işığın izini sürdük. Rüzgarın sesini duyduk. Kandil yolumuzu aydınlattı. Işığı rüzgar kıpırdattı. Çizgilerle sesler birleşti. Yolumuz belirginleşti.
1: Şimdi sırada ne var?
0: Madem duvardaki çizgiyi gördün ve bizi buralara sürükledin, şiire yaklaşmışız demektir. Bu çizgiyi görünce benim aklıma kim gelir bilir misin?
1: Kim?
0: Bizim garip çelebimiz Asaf Halet. Aynı masallarla, tekerlemelerle, efsanelerle, dinlerle, inançlarla, muhterem zatlarla, şiirlerle, resimlerle, musikilerle ve daha nice güzel şeylerle örülü koca bir yumak gibi düşün. Tarih boyunca dünyada olanlara şahit olup dünyanın etrafında dönerken tüm güzelliklerin kendisine yansıdığı ve onları kendi yüzeyinde biriktiren bir yumak. İşte Asaf Halet bir yumağa dönüşen aydan bizlere giyebileceğimiz ve bizi ısıtacak yeni ve güzel kazaklar, atkılar, bereler, hırkalar ören ve örerken de masallar anlatan, o masallara kendinden bir şeyler katıp insanları heyecanlandıran tatlı bir nine gibidir. Biz bu kazakları giyer, hatırlar ve ısınırız.
1: İnsanları ne güzel anlatıyorsunuz. Siz birisini böyle anlatınca ben de çok merak ediyorum. Asaf Halet kim?
0: Asaf Halet... bak bakalım. Burada ne var?
1: Om Mani Padme Hum. Asaf Halet Çelebi.
0: Asaf Halet'in şiirleri. Şimdi al bu kitabı Yusuf. Çok şaşıracaksın. Dedim ya, bizim garip çelebimizdir o. Om Mani Padme Hum'u oku. Bir dahaki geldiğinde konuşalım.
1: Olur, çok sevinirim.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Radyo Yurt FM.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Çaya karan fil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş? Bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına. Yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni. Hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum. Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum. İçine karanfil katıyorum, içemiyorum. Usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı.

dünya derdi az bana. Kulum diye kız bana. Sevdim işte Allah'ım, ne olursun yaz bana. Alamadım koynuma, yaktım yatak yorganı. Sevmek suçsa boynuma,

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Yaz kış hep yeşil renkliyim. Yapraklarım iğne gibi. Genellikle soğuk yerlerde yetişiyorum. Başka ağaçlar genellikle yüksek yerlerde yaşamıyor ama ben yaşıyorum. En çok kuzey yarımkürede yaşıyorum. Dünyanın en uzun ağaçlarından biriyim. 1000 yıla kadar yaşıyorum. Dallarımda kozalak taşıyorum. Ben bir orman ağacıyım. Ama bahçelerde ve parklarda da yaşıyorum. Bazı ülkelerde insanlar beni yeni yılda süslüyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bu ağaç dünyamızı yılda tam 700 kilo tozdan koruyor. Onun adı çam. Tam 115 türü var. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Radyo Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Hayvanlar dünyasının en hızlısıyım. Benden daha hızlı bir hayvan yok. Saatte 140 kilometre hızla koşuyorum. Ama bu işte çok dikkatliyim. Çünkü 460 metreden daha fazla koşmak beynime zarar veriyor. Bu sebeple her zaman bir dakikadan daha az koşuyorum. Kemiklerim çok hafif ve ince. Bil bakalım ben kimim?
1: Bu hayvanın adı çita. Çitaları en çok Güney ve Doğu Afrika'da görüyoruz. Sarı renkli bu hayvanın üzerinde siyah noktalar var. Çita, çitraka kelimesinden geliyor. Çitraka, benekli anlamına geliyor. Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaraz, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraz, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şara, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şara, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

dün Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

Irak'ta silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabahen Numan, Başbakan Ali Ezzeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni hükümet sonrası işbirliği teması. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Unutulmaz 10 Türk filmi.

0: Türkçenin Sesi Radyosu'nda yepyeni bir programla karşınızdayız. Unutulmaz 10 Türk Filmi adlı programda her hafta sizleri güzel bir filmle buluşturacağız. İlk program için seçtiğimiz film Şabanoğlu Şaban.
1: Ertem İlmez'in yönettiği filmin senaryosu Sadık Şendil'e, müziği Kemal Sebu Efendi'ye ait. Komedi türündeki filmin başrollerini Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit ve Şener Şen paylaşıyor.
0: Kemal Sunal, Şaban adında sakar ve saf bir gençtir. Halit Akçatepe ise Şaban'ın arkadaşı Ramazan olarak karşımıza çıkar. Şener Şen, Hüsamettin adında bir kumandandır.
1: Şaban askerliğini yapmaktadır. Sakarlıklarıyla kumandan Hüsamettin'i çok kızdırmaktadır. Sonunda Şaban ve Ramazan'ın askerliği biter. Hüsamettin Bey, Şaban'dan o kadar nefret etmektedir ki dışarıda onu görürse vuracağını söyler.
0: Şaban ve Ramazan askerlikleri bittikten sonra çalgıcılık yapmaya başlarlar. Çalıştıkları yerde bir tesadüf sonucu polislerin yakalayamadığı kabadayı Eşref'i etkisiz hale getirirler. Bunun sonucunda Nazır Paşa Ramazan ve Şaban'ı polis yapar. Polis şefi ise Hüsamettin Bey'dir.
2: Polis müdürü sen misin?
3: Evet, benim.
4: Bizi Nazır Bey yolladı.
3: Ya.
4: Ya.
3: Neden?
2: Gizli polis yaptı bizi.
3: Bana sormadan nasıl yapar?
2: Kumandanım Hüsamettin.
3: Şaban.
2: Evet, ben Şabanoğlu Şaban.
3: Sana sivil hayatta karşıma çıkma demedim mi?
2: Öyle mi dedim?
3: Artık kimse seni elimden alamaz. Ulan vuracağım seni.
2: Kıyma bana, kurtar beni Ramazan.
4: Bu sefer vuracak Şaban.
3: Damat, bana bak. Emredin efendim. Bu aslanlara derhal silah verilecek.
2: Niye?
3: Senin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı kadırgalıyı bu iki kahraman delikanlı yakaladı. Ben de onları gizli polis yaptım.
2: Nasıl olur? Olmaz. Yapamazsınız.
3: Ne demek olmaz? Ben ne dersem o olur.
2: Tabii efendim.
1: Hüsamettin Bey aynı zamanda Nazır Paşa'nın damadıdır ve paşanın ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Paşanın kız kardeşinin bir elması vardır. Bir akşam ev halkı elması görmek için ısrar eder. Nazır Paşa'nın kız kardeşi elması sakladığı kümesten çıkarır ve ev halkına gösterir. O sırada elektrik kesilir. Elektrik geldiğinde elmas ortada yoktur.
5: Getirdim işte. Doya doya seyret. El sürmek yok. Seyredin o kadar.

0: yüzünden göremiyorum.
1: O ne biçim şey öyle?
2: Ne güzel parlıyor değil mi? Ay gözlerim kamaştı.
3: Ne oluyor?
4: Bu ne be?
0: Hay Allah.
4: Yakın şu ışıkları.
2: Getirin.
4: Ne oluyor?
2: Elmasım yok. Aman Allah'ım.
0: Hala seyrediyorduk. Niye kaldırdın elması?
2: Kim kaldırdı canım? Ben ellemedim bile.
5: Elmas nerede öyleyse?
0: Yoksa çalındı mı?
5: Aman Allah'ım.
0: Hırsız var.
2: Elmasım gitti. Gitti.
4: Olmaz. Olamaz. Nasıl çalınırmış? Kim aldıysa koysun yerine. Böyle şakalardan hoşlanmam.
6: Nazlı Paşa hırsızı yakalamaları için Şaban ve Ramazan'ı görevlendirir. Ramazan ve Şaban hırsızı yakalamak için araştırma yapmaya başlar.
0: Efendim hepimiz masanın başındaydık.
7: Çok iyi.
8: Hepiniz diye seni sordum. Sen neredeydin?
0: Tam şurada duruyordum.
8: Ya demek elması yakından gördün ha?
0: Tabii.
8: Tabii. Peki nasıl duruyordu?
0: Masanın ortasında şurada duruyordu.
8: Anlaşıldı.
9: Aslında elması Nazır Paşa almıştır. Elmas bir oyun sonucu Hüsamettin'in cebine atılır. Ramazan ve Şaban evde Hüsamettin'in üzerini arar. Bu sırada elması bulurlar. Hüsamettin suçsuzdur. Ancak Ramazan ve Şaban onu sıkıştırmaktadır. Hüsamettin çok öfkelenir ve Şaban'ı öldürmek ister.
6: Ancak o sırada savaş çıktı ve bütün askerlerin orduya gideceği haberi gelir. Hüsamettin Bey bu haberi alınca Şaban'ı bırakır. Şaban, Ramazan ve Hüsamettin Bey orduda tekrar karşılaşır.
10: Kumandanım!
4: Gene ne var?
10: Harbi ilan oldu. Harbiye nezaretinin emriyle eli silah tutan herkes askere gidecek.
11: Hüsamcığım.
12: Efendim?
11: Artık beni öldüremezsin.
12: Neden?
11: Şu andan itibaren sivil değil, askeriyenin malıyım. Ramazan.
8: Ne?
11: Yeni kumandan bugün geliyor değil mi?
8: He, geliyor.
11: Bana bak. Allah vere de aksinin biri olmasa.
7: Toplanın, çabuk toplanın. Kumandan geliyor, kalkın.
8: Şaban.
11: He.
8: Bak kim geliyor.
11: Kim geliyor? At geliyor.
8: Atı bırak, üstündekine bak be.
11: Eyvah o. Hüsamettin kumandan, kaçalım.
8: Olmaz, yakala.
11: Ramazan kurtar beni.
8: Gel, gel.
11: Dur bohçamı alayım.
8: Hadi yürü.
4: Dikkat! Hizaya gel!
13: Merhaba asker. Rahat. Bugün sizlere ilk olarak el bombasını anlatacağım.
11: Aman patlamasın.
13: Patlamaz. Neden? Çünkü şu kapsülü çekmedim. Şimdi çektim.
11: Patlayacak.
13: Hayır, patlamaz. Çünkü şu mandalı sıkıyorum. Sıkmazsam 15 saniyede bum!
14: Kumandanım telefon geldi. Karargâhtan sizi istiyorlar.
13: Ya! Tut şunu evladım. Şimdi geliyorum.
11: Ramazan.
8: Ne?
11: Ben şimdi parmağımı hiç gevşetmeyeceğim değil mi?
8: Sakın ha!
11: Demek böyle gevşetirsem?
8: Ne yaptın Şaban? Çabuk at!
11: Niye? Patlar mı?
8: Patlar tabii!
11: Sahi mi ya? Tut şu tüfeği bakayım.
8: At!
11: Patladı.
13: Hangi hayvan attı bu bombayı?
11: Ben attım canım kumandanım. Şaban oğlu Şaban.

0: Unutulmaz 10 Türk Filmi. Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: yurdumun sesi.
1: Yunus Emre Enstitüsü Gezi Serisi Seviye B1-B2. İstanbul'u geziyorum.

İstanbul, imparatorluklar başkenti. Kıtalar arası bir şehir. Kültürlerin, uygarlıkların buluşma noktası. Asya ve Avrupa arasındaki köprü. İstanbul'u tarif etmek için kelimeler yetmez. Eski dünyanın merkezindeki İstanbul, tarihi eserleri ve şahane manzaralarıyla önemli bir şehirdir. İstanbul, hem Asya hem de Avrupa kıtalarının üzerindeki tek şehirdir. Son yıllardaki tarihi araştırmalara göre İstanbul, 8500 yıllık bir yerleşim, bir uygarlık merkezidir. İstanbul, Türkiye'nin en gelişmiş ve en büyük şehridir ve yaklaşık 14 milyon nüfusa sahiptir. İstanbul ilk olarak Roma, daha sonra Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. İstanbul, geçmişini hala korumakta ve modern bir geleceğe doğru ilerlemektedir. Kısaca İstanbul'da geçmişle gelecek bir aradadır. İstanbul'daki çeşitlilik turistleri büyülemektedir. İstanbul'u her yıl 230 farklı ülkeden ortalama 7 milyon turist ziyaret etmektedir. İstanbul'da birçok doğal güzellik, müze, saray, cami, kilise, alışveriş mekanları bulunmaktadır. İstanbul'da bu yerleri gezerek "Burası neden dünyanın merkezidir?" sorusunun cevabını bulabilirsiniz. İstanbul'da dolaşırken Bizans ve Osmanlı eserlerini yerinde görür, eşsiz manzaralar seyreder, her köşesinde saklı bir güzelliği keşfedersiniz ve İstanbul'u tanırken ona aşık olursunuz.

soy nada.

Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyimdim. Ne oldu da böyle dirildim? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaraz, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraz, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şara, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şara, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

Irak'ta silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni hükümet sonrası işbirliği teması. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler ve en kalbi hislerle bugün de dünyanın kapılarını bir güzel dostumuzla, bir değerli arkadaşımızla çalmaya başlıyoruz. Sesimiz geliyor mu oralara? Hani sesimizin gelmesi, hatta şu hareketi de yapalım. Dünyanın kapılarını çalıyoruz. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında görev yapmış çok kıymetli bir hocamız, değerli dostumuz, arkadaşımız bizlerle birlikte uzun süredir Yunus Emre Enstitüsü'nde görev yapan ve görevini başarıyla sürdüren bir değerli hocamızla birlikte olacağız ve beraber çalacağız dünyanın kapılarını. Değerli Nurullah Yavaş hocamızla birlikteyiz. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Ben de sesimizin ulaştığı her yerdeki tüm dostlarımıza en kalbi selamlarımızı Ankara'dan yollamak istiyorum. Çok teşekkür ederim bu davetiniz için öncelikle.
0: Eyvallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmayıp sesinizi, sizi belki de hatırlayacak olan insanlara veya yeni tanışacak insanlara duyurmanızdan dolayı sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyanın Kapıları programına birkaç hafta oldu başlayalı. Hedefimiz de şuydu, malumunuz Türkiye Yunus Emre'nin felsefesinden de yola çıkarak, inancından da, anlayışından da, davasından da, felsefesinden yola çıkarak dünyaya selam götürüyor. Selam biliyorsunuz özünde selameti, barışı, esenliği çağrıştıran bir kavram. Yunus Emre Enstitüsü de bu felsefeyle kurulmuş ve ortalama 14 yıldır bu faaliyeti sürdüren çok değerli bir kurum. Bizler de bu kurumda çalışmaktan elbette ki onur duyuyoruz. Sizler de o neferlerden birisiniz değerli hocam. Dünyanın farklı bölgelerinde bulundunuz. İlk başta onların isimlerini söyleyeyim. En çok Hırvatistan ve Arjantin'de bulunduğunuzu söylediniz. Bunun dışında da farklı görevler için dünyanın farklı yerlerine gittiniz. Buraya gelmeden önce dilerseniz kısaca sizi bir tanıyalım. Değerli Nurullah Yavaş hocamız uzman olarak burada görevini sürdürüyor. Eğitim durumundan diğer konulara kadar dinleyicilerimiz sizi biraz tanısın.
1: Hay çok teşekkür ederim. Nurullah Yavaş, ben Adapazarı Sakarya doğumluyum. Ankara Dil Tarih, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümü mezunuyum. Şu anda halihazırda halk bilimde yüksek lisansa devam ediyorum. Öğrenciliğim sırasında okulumuz Sıhhiye'de enstitü 2009'da Ulus'ta açılmıştı. Ben de Keçiören'de otururken, sürekli otobüste buradan gidip gelirken bu binayı sürekli görürdüm. Yabancı dil öğrencilerinin aslında hayalidir bu tarz ulusal, uluslararası faaliyetler yapan kuruluşlar. Ben de bir yabancı dil öğrencisi olarak hep gördüğüm, araştırdığım kurumu 2009'dan bu yana aslında takip ediyordum bir bakıma yani faaliyetleriyle.
0: Acaba burada çalışabilir miyim falan diye düşündünüz herhalde.
1: Ondan bahsettim aslında. İşte bir yabancı dil öğrencisi olarak hep hayalimdeydi bu tarz bir kuruluşta çalışmak. Bir de öğrencilik sırasında ulusal, uluslararası gençlik ve sosyal kültürel faaliyetler projelerde hep görev almıştım. Dolayısıyla alan olarak da böyle çok cazip, çok böyle hoşuma giden bir alan olduğu için hep hayalimizdeydi. Çok şükür 2014'ün başında bu hayalimiz gerçek oldu. 2014 yılının başından itibaren benim de 10 yılım doluyor. 10 yıldır kurumda. Elimizden geldiğince çalışmalarımızı vatanımız, milletimiz, devletimiz, ülkemiz için yurt içinde ve yurt dışında sürdürmeye gayret ediyoruz.
0: Elhamdülillah.
1: Kısaca hikayemi bu şekilde özetleyebilirim.
0: Çok şükür. Yani demek ki Yunus Emre, ayrıca şeyden de bahsettiniz siz. Yunus Emre Enstitüsü'yle tanışma macerasından da kısaca bahsetmiş olduk.

0: biliyorsunuz. Bu anlamda bir hayalin gerçekleşmesi de söz konusu. Bu hayal güzel bir hayal. İşte bu hayalle, bu inançla, belki de hani Yunus Emre'nin dediği o dava anlayışıyla, inanç anlayışıyla dünyaya açıldık. Açılanlardan fert olarak, fert bazında da sizsiniz. Onlardan biri de sizsiniz. Bu inançla, bu felsefeyle dünyanın birçok yerinde görev yaptınız. Onlardan hangisinden başlasak, şöyle baştan başlayıp isterseniz kısa da olsa bazı görevlere değinin, sonra anılarımıza geçelim.
1: Hay. Kuruma ilk 2014 yılının başında başlamıştım. İkinci haftamda Roma Kültür Merkezi'nin açılışı için kurumumuz oraya görevlendirmişti. O dönemki Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir açılış programıydı.
0: Çok bağlıymışsınız ama.
1: Evet, gerçekten heyecanlı bir program olmuştu bizler için. Daha kuruma yeni katılmışım ve yurt dışına kurumla ilk defa çıktığım bir etkinlikte. Bizim için güzel bir anı olmuştu o dönem. Peşinden birçok farklı ülkeye kısa dönemli görevler için gittim. Polonya'ya defaatle gittim. Birçok aslında Almanya'ya, Avrupa ülkelerine defaatle gittim. Ardından yaklaşık 2 aylık bir yine İtalya programımız, İtalya çalışma dönemimiz oldu. Bunun ardından 2016 yılının sonlarında enstitü başkanlığımız Hırvatistan'a görevlendirildi. Orada yaklaşık 1,5 yıl görev yaptım. Evlilik vesilesiyle eş durumundan dolayı Türkiye'ye dönmem gerekti o dönem. Ardından pandemi sürecinde yeni açıldığımız uzak bir coğrafya Arjantin'e enstitüyü kurmak üzere görevlendirildik. Orada da görevimizi tamamlayıp yeni gelen arkadaşlara devrettik ve Ankara'da çalışmalarımıza şu an devam ediyoruz.
0: Evet, hamdolsun. Güzel bir organizasyon ve uygulama oldu sizler için de, bizler için de. Henüz enstitüye girer girmez yurt dışı göreviyle ödüllendirilmişsiniz. Bu sizin ufkunuzu da açmış oldu belki de. Bu anlamda programımızın en önemli bölümü, belki hani bunlar hep giriş konuşması olarak değerlendirilebilir. Özellikle Hırvatistan ve Arjantin'de uzun süre kaldığınızı anladım cümlelerinizden. Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışan bir fert, bir uzman, Yunus Emre'nin inancını paylaşan bir birey olarak ülkemiz, milletimiz adına gittiğiniz yerlerde çok hayırlı faaliyetler yürüttünüz. Doğal olarak tanıştığımız insan sayısı da belki de sadece insan da değil, kurum sayısı da bu anlamda fazlalaştı. Yaşadığınız, gördüğünüz, size böyle hatıranızda, tahayyülünüzde canlanan, bunu anlatırsam insanların böyle yüzünde bir tebessüm uyandırırım dediğiniz anılar vardır. Onlardan şöyle bir demet alsak mümkün müdür?
1: Hay, elimden geldiğince, dilim döndüğünce en uzun süre görev yaptığım Hırvatistan'da aslında kültür olarak bize hem yakın hem uzak, hem Balkan hem Avrupa ülkesi olan Hırvatistan gerçekten kendi bünyesinde çok ilginçlikler barındırıyor. Kültür olarak bize yakınlar. Osmanlı bakiyesinin tam kıyısında aslında. Tam Osmanlı bakiyesi olamamışlar ama çok ciddi etkilenmişler. Evet. Dillerinde bile 2000'den fazla Türkçe kelime var. Hatta mutfak noktasında özellikle çok etkilenmişler. Sosyal yaşam noktasında çok etkilenmişler. İşte mutfak terimleri, yemek terimleri Türkçe genelde kullanıyorlar. Bu noktada hani Türklerle çok temasları tarihte iyi olmamakla birlikte şu an inanılmaz derecede Türkiye'ye müzahirler. Dolayısıyla oradaki çalışmalarımızda bu durum sıkça karşımıza çıktı. Ortak kelimeler, ortak kültürel öğelerle birlikte özellikle Türkçe öğrenme noktasında bu ortaklıklar, ortak müşterekler çok işimize yaradı ve hızlı Türkçe öğrenmelerine vesile oldu. Hatta bir noktada bir program esnasında bir anda böyle etrafımızda Türkçe, Hırvatça bilen tercüman bulunmadığı bir ortamda öğrencilerimiz, daha A2 seviyesinde öğrencilerimiz, biraz da tabii ki hem bizim oradaki okutmanımız hem çalışmaların da olumlu etkisi. Yani A2 seviyesi yeni bitirmiş arkadaşlar tercümanlık yapabilecek noktada bulundular ve orada yardımcı oldular. Hani bu hatırladıkça böyle hani hoşumuza giden, onların da gelişimini göstermesi adına güzel bir anı. Bununla ilgili mutfak dedim. Gerçekten çok ortak kelimeler var. Hatta Hırvatistan'a gittiniz mi bilmiyorum. Orada binanın, bizim enstitünün girişinde ortak kelimelerden oluşan böyle bir köşemiz var. Evet. O her gelenin çok ilgisini çekiyor. 2000'den fazla ortak kelimenin olması, mutfak terimlerinin, yemeklerin büyük kısmının Türkçe adlarla hala kullanılması. Benim de gittiğimde gerçekten böyle hoşuma giden ve bu ortaklığın üzerine gidebiliriz, daha fazla faaliyet

0: yapabiliriz diyebileceğim güzel bir çalışma dönemi oldu. Bununla birlikte Arjantin'e aslında zor bir dönemde gittik. Kendi vatandaşlarının bile ülkeye kabul edilmediği pandemi döneminde gitmek durumunda kalmıştık. Orada çok güzel dostluklar edindik. Biraz zor ve uzak bir coğrafya. Türkiye'ye de biraz uzak kalmışlar. Ama bizim son dönemlerdeki Türk dizilerinin etkisi orada da çok ciddi hissediliyor. Orada bir Arjantin vatandaşı aileyle tanıştık, karı koca, yaklaşık 50'li yaşlarda. Çok ilginç hikayeleri var. Beyefendi Japonya'da çalışırken Türklerle tanışıyor. Orada Japonya'daki Türk camisinde Müslümanlığı kabul ediyor. İlk eşi Japon, orada o eşinden ayrılıyor. Ailesi Arjantin'den bir hanımefendiyi öneriyor ve onlar İstanbul'da buluşarak tanışıyorlar.
1: Allah Allah.
0: İstanbul'da tanışıyorlar, ardından işte ülkelerinde evleniyorlar ve şu an orada yaşamaya devam ediyorlar. %100 Arjantinli yerli karı koca Müslüman olmuşlar. Eşi de tekrardan yeni Müslüman olmuş ve inanılmaz derecede Türkiye'ye müzahirler. Yani Japonya'da Türklerle tanışıyorlar, İstanbul'da eşiyle
1: nereden
0: tanışıyor.
1: Yani? Evet.
0: Bu bağlantılar Arjantin'de de bizi bir araya getirdi ve sağ olsun Hamza adı. Hamza Bey orada bize her konuda yardımcı oldu, destek oldu. Şu anda enstitüde Türkçe öğrenmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen. Eşi de avukat, hanımefendi de Türkçe öğreniyor. Bu tarz böyle ortaklıklar, bu tarz müşterekler bizi Arjantin'de bir araya getirdi. O dönem için zor bir dönemde bizim için büyük bir moral olmuştu.
1: Çok ilginç
0: gerçekten. Böyle bir hatıramız oldu orada.
1: Özellikle son anlattığınız konu çok özel bir konu bence. Aklıma şunu da getirdi. Bununla ilgili okuduğum bir çalışma vardı. Amerikalı bir yazarın soft power'la ilgili yazdığı bir kitapta geçtiği bir cümle var. Bazı şeyler vardır ki diyor, yani sadece 20 yıl 30 yıl değil 100-200 yıl üzerinde çalışmanız gerekir. Bir çiçek nezaketinde korumanız gerekir, fakat uğraştığınız çiçek değildir. Ve her an elinizden uçabilir, kaybolabilir. İşte çalıştığımız alan böylesine titiz bir alan. İlk başta bunu hiç kimse çok kıymetli olduğunu anlamayacak, fakat bizden belki 100 yıl sonra insanlar, Allah razı olsun hani bizim tabirimizle, buraya bazıları gelmiş de şunları yapmış diyecekler ama biz hayatta olmayacağız, evet, diyor. Yaptığımız çalışmayı biraz da böyle düşündüm.
0: Kesinlikle.
1: Çok güzel bir cümle olarak kaydetmişim hafızama. Görünmüyor belki hani bazı şeyler, hani pratik anlamda işte Nurullah Bey gidiyor, başka arkadaşlarımız gidiyor, bizler gidiyoruz, enstitü veya ülkemiz gidiyor, ülkemiz olarak düşünelim, bir yerde yatırım yapıyor. Hemen belki bunun meyvesi olmayabiliyor. Belki 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, hatta araya siyasi problemler giriyor. Siyasi problemlere rağmen o titizlikle koruduğunuz, çiçek misali koruduğunuz şey gün geliyor ve yeşeriyor.
0: Kesinlikle haklısınız.
1: Bu çok kıymetli bir olay. Bunun kıymetini de sanırım siz değerli hocalarımız daha iyi biliyorsunuz. Çünkü bölgelere gidip gören ve yaşayan. Bu verdiğiniz örnek çok güzel gerçekten de. Yüzümüzde tebessüm açtırdı. Nereden nereye yani, bir de İstanbul'un ortak nokta olması çok ilginç değil mi? Japonya ve Arjantin'in ortak noktası, evet, olmuş. O hanımefendi de Müslüman olmuştu değil mi Arjantin?
0: Hanımefendi de yakın zamanda Müslüman olmuş.
1: Yakın zamanda. Evet, nereden nereye, gerçekten çok ilginç. O yüzden yani bu sizlerin de sevgili dinleyicilerimiz, yani yapılan her türlü faaliyet, yani işte Yunus Emre'nin bir cümlesini, Arjantin hangi dili konuşuyordu?
0: İspanyolca konuşuyordu.
1: İspanyolca. İspanyolca'ya çevirmek ne olacak ki, çevirsek ne olur, çevirmesek ne olur gibi düşünebiliriz bazen. Yani hatta bunu fazlalık olarak bile görülebilir. Kültürde ve sanata biraz böyle mesafeli duranlar bazı yapılan faaliyetleri şey olarak görebiliyorlar. Yani ne gerek vardı ki bunlara? Bunun ne gerekliliğini ileride anlayacağımızı ümit ediyorum ben de. Meyvelerini yiyeceğiz. Bu anlamda biraz da geç kaldığımızı hayıflanıyorum desem yeri midir? Yani 2019'dan enstitünün kurulması gerçekten de Allah'tan kurulmuş. Çok şükür,
0: evet,
1: ki.
0: Evet, yani kanun 2007'de çıkıp enstitü 2009'da kuruldu. Bunu işte İngilizler, İtalyanlar, ben İtalyan dili edebiyatı okurken Ankara'da İtalyan Kültür Merkezi bilmiyorum kaç yıldır vardı.
1: Evet.
0: İngilizlerin British Council'ı zaten 100 yılı aşkın süredir bölgede ve dünyanın farklı yerlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Geç ama güzel bir...
1: Tabii, evet. Elbette. Ama bu açığı, evet, kapatıyoruz sanırım değil mi? Kapatmaya çalışıyoruz. Bu hani zaman aramızda belki 50 yıl, 60 yıllık gibi bir zaman şeyi var. Ne diyelim?

0: eksikliğimiz var. Bu eksikliği sanırım şu anda Yunus Emre Enstitüsü'de sanırım 100. kültür merkezini açmaya doğru ilerlerken bu açığı kapatmaya çalışıyor. Biraz da süratli hareket etmemiz bundan kaynaklanıyor sanırım.
1: Doğrudur. Biz gönülden bu işi yaptığımız için gönlümüzü de koyuyoruz. Yurt dışına giden arkadaşlar, Ankara'da çalışan arkadaşlar bu açığı hissettirmemek, kapatmak için var gücüyle çalışıyorlar. Yurt dışında gecesini gündüzüne katarak mesai mefhumu gözetmeksizin yurt içinde, yurt dışında arkadaşlarımızın hepsi gönlünü ortaya koyarak bu açık demeyelim, bu durumu bir şekilde kotarıyoruz.
0: Evet, evet, evet, evet, öyle diyelim. Yani açık da olsa kapatmış oluyoruz veya geç kalmışlık da olsa inşallah daha süratli hareket ederek bunu ilerletmeye çalışıyoruz. Evet. Bu anlamda gönül kavramına da değinmemiz lazım. Gittiğimiz yerden Yunus Emre'nin felsefesiyle, inancıyla baktığımızda şunu da görmüş olduğumu düşünüyorum ben. Yanılıyorsam siz düzeltin. Dünyada yaşanan kaotik durumlara şöyle bir baktığımızda, savaş, sıkıntılar, açlıklar, işte siyasi çekişmeler falan, aslında bir anlamda Yunus Emre'nin felsefesine muhtaç değil mi diye de kendime soruyorum. Dünya, sadece biz değil.
1: Kesinlikle, çok haklısınız. Gerçekten Yunus Emre Hazretleri'nin o felsefesi şu anki içinde bulunduğumuz durumda dünyanın ihtiyacı olan şey.
0: Dünya belki de bunu arıyor şu anda.
1: Bunu arıyor, evet. Evet,
0: bunu arasa, belki de bulsa. Evet. Bu anlamda belki buna da vesile olabiliriz. Hani bazen dedim ya, kültürel faaliyetler hemen etkisini göstermeyebiliyor. Ama bazen savaşlarla alamayacağınız, savaşlarla gönül alamazsınız. Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Savaşlarla değil, ancak böyle gönül alırsınız.
1: Burada böyle konuştukça hatıralar canlanıyor tekrardan.
0: Tabii,
1: yine Arjantin'de o pandemi döneminde, sıkıntı döneminde 2021 Yunus Emre yılıydı. Bu yıl kapsamında orada Yunus Emre Hazretleri'nin bazı şiirlerini acaba işte İspanyolca'ya çevirip orada yerel enstrümanlarla çalıp İspanyolca seslendirebilir miyiz diye böyle bir arayış içindeyken Buenos Aires Üniversitesi konservatuvarından mezun, yine daha sonradan iktidar edip Müslüman olmuş bir beyefendiyle tanıştık. Müslüman, Hristiyan, ateist vesaire böyle bir toplulukla Yunus Emre'nin birkaç tane şiirini çevirdikten sonra İspanyolcasını okudular ve hani gerçekten hepsi inanılmaz etkilendi.
0: Evet.
1: Ve o parçaları çok böyle hoş bir şekilde yerel enstrümanlarıyla sıfırdan besteleyerek seslendirdiler. Gerçekten yani günümüze sesleniyor.
0: Evet.
1: Yüzyılları aşan bir sesle günümüze kadar ulaşan gerçekten hoş bir yaklaşım.
0: Evet, evet.
1: Yunus Emre Hazretleri'nin yaklaşımı binlerce kilometre uzaklıktaki Arjantinlileri bile etkileyebiliyor. Gerçekten günümüzdeki ihtiyaç olan sesin ne kadar ihtiyaç olduğunu orada da o dönemde de görmüş olduk.
0: Evet, çok güzel bir örnek bu da gerçekten. O kadar ilginç ki değerli dinleyicilerimiz de buna dikkat etsinler. Yani 1000 yıl önce sarf edilmiş cümleler, 1000 yıl sonra ve hiç de Anadolu belki de menbaana uğramamış insanların dilinde tekrar renkleniyor, tekrar filizleniyor. Bu başarı ötesi bir şeydir yani. Bu hani tabir uygunsa, tabiri caizse diyelim, böyle telakki ediyorum, öyle düşünüyorum. Bu çok hayırlı çalışmada inşallah sizlere başarılar diliyorum değerli Nurullah Yavaş hocam.
1: Çok teşekkür ederim.
0: 2000 kaç yılı demiştiniz?
1: 14'te kurulmuştunuz.
0: 14'te başlamıştınız, evet. Tam 10 yılınız doldurmak üzeresiniz. Dolduruyorsunuz. İnşallah daha da hayırlı faaliyetlerde yüzümüze artacak. Güzel işlere
1: inşallah.
0: Evet, imza atarsınız diye düşünüyorum. Türkçenin Sesi Radyosu da bu yapılan işe Yunus Emre'nin bünyesinde kalarak sadık kalıp hizmet etmeye çalışıyor. Elinden geldiği kadar siz değerli hocalarımızın katkılarıyla günden güne büyüyerek Allah'ın izniyle doğru mesajlar vererek. Ayrıca şunu söyleyecektim, yani hakikatin de böyle sanırım bir şeyi var. Ne diyelim? Huyu var diyelim. Hani modern bir tabir olsun. Hakikat diye böyle bir şey düşünelim. Ne olduğu önemli değil şu anda. Öyle bir huyu var ki 1000 yıl sonra da olsa ortaya çıkıyor, neşvi nema buluyor ve fışkırıp bakıyorsunuz Arjantin'den, bakıyorsunuz başka bir yerden ne yapabiliyor, hayatını sürdürebiliyor. Bu anlamda ekleyeceğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz başka şeyler?
1: Çok teşekkür ederim bu güzel program için, bu davetiniz için çok mutlu olduk. Anıları da tekrardan böyle hatırlamaya vesile oldu.
0: Eyvallah.
1: Ankara'da çalışıyoruz, yurt dışına

0: arkadaşlarımıza elimizden geldiğince mümkün olduğunca katkı sağlamaya çalışıyoruz. Rabbim bu hizmetlerde, bu hizmet yarışında koşabilmeyi daim kılsın. Hepimize İnşallah. Güç kuvvet versin. Şu zor dönemlerde zorda kalan mazlumlara kolaylıklar, sabırlar versin. İnşallah. Bizlere de mücadele azmi versin.
1: İnşallah, inşallah. Değerli dostlarımız, bugün de Dünyanın Kapılarında programımızın sonuna geldik. Kapınızı çaldık. Sağ olun, bizi içeriye davet ettiniz. Bugüne kadar daveti edilmediğimiz, yani kapıyı çaldıktan sonra hayır giremezsiniz denilen bir yerle karşılaşmadık, hamdolsun. O da Yunus Emre Hazretleri'nin sanırım maneviyatından olsa gerektir. Gittiğimiz yerde her zaman hayırla, güzelliklerle karşılandık. Bugün de bir değerli hocamız Nurullah Yavaş hocamız bizlerle birlikteydi. Özellikle Hırvatistan, Arjantin'de uzun süre bulundu ve dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet etti, görevler yaptı. Ondan böyle kısa da olsa hani o uzun yıllara, 10 yıla yayılan macerasından böyle yarım sayfa bir şey aldık. Ne diyelim, notlar bütün aldık. Kendisine huzurlarınızda saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Allah inşallah bundan sonraki hayırlı işlerinde başarılar nasip eylesin. Kendisine de, bizlere de.
0: Çok teşekkürler.
1: Bugünlük bu kadar olsun. Tekrar teşekkürler. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
0: Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.

0: Dünyanın Kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın Kapıları.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Yurt FM, Sebastian Fasitman, Soul to the Water.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık.

kendime ve içkime karışırdım. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardım. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdım. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çorap. Bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaraz, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraz, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şara, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şara, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacak.

topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

Irak'ta silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabahen Numan, Başbakan Ali Ezzeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni hükümet sonrası işbirliği teması. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Sporun Türkçesi. Sporu Türkçe konuşuyoruz. Futboldan basketbola, voleyboldan tenise, yüzmeden atletizme, tüm spor dallarının yanı sıra geleneksel Türk sporları ile ilgili tüm gelişmeler Sporun Türkçesinde. Sporun Türkçesi, Türkçenin Sesi Radyosu'nda.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
0: Sporun Türkçesi. Sporu Türkçe konuşuyoruz.
2: Türkçenin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, hepinizi sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Radyomuzda yepyeni bir programa başlamanın heyecanını yaşıyoruz hep birlikte. Beğeneceğinizi umarak Sporun Türkçesi'nin ilk bölümüne başlayalım dilerseniz. Sporun Türkçesi'nde haftanın öne çıkan spor olaylarını değerlendireceğiz hep birlikte. Elimizden geldiğince tüm spor dallarına yer vermeye çalışacağız. Bunun yanı sıra ayrıca geleneksel Türk sporlarını da hep beraber size tanıtmaya çalışacağız yeri geldikçe. Bunun dışında önümüzdeki programlarda sürpriz konuklarımız olacak. Ünlü ve başarılı sporcularımızı burada stüdyomuzda konuk edeceğiz ve sizlere tanıtmaya çalışacağız. Biraz programın akışına değinelim dilerseniz. Her bölümün başında önümüzdeki hafta ya da bu hafta yaşayacağımız önemli spor olaylarını sizlere hatırlatacağız. Ardından geçtiğimiz haftanın en önemli spor olaylarını konuşacağız ve yorumlayacağız. Örneğin bu hafta sonu Türkiye'de ve Avrupa'da oynanacak olan güzel maçlardan bahsedelim dilerseniz biraz. Futbolla başlayalım. Bu hafta Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'de önemli maçlar var. Şöyle bakıyorum: Kayseri Spor Beşiktaş, Gençler Birliği Galatasaray, Başakşehir Konya Spor ve Fenerbahçe Alanya Spor maçları öne çıkıyor ilk bakışta. Bunun yanı sıra Türkiye'de ve dünyada da en çok ilgi gören spor dallarından birisi olan basketbola bir göz atalım. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi heyecanı başlıyor bu hafta. Kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük organizasyonu aslında Avrupa Ligi. Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda düzenleniyor her sene. Ve Avrupa'nın en önemli basketbol kulüpleri bu turnuvada şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu hafta dediğimiz gibi Avrupa Ligi heyecanı da başlayacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde tam 4 Türk takımı yer alacak. Bu da aslında hiçbir Avrupa ülkesinde olmayan bir olay. Türkiye'de basketbola önemli yatırımlar yapılıyor ve bunun karşılığı aslında hem kulüp bazında hem de milli takım bazında alınmaya başlandı yavaş yavaş. Bu sene de Avrupa Ligi'nde tam dediğim gibi 4 Türk takımı yer alacak. Bunlar Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray ve Darüşşafaka Doğuş. Fenerbahçe geçen sezon Final Four'a yükselip finalde CSKA Moskova'ya kaybetmişti. Şampiyonluğu son maçta kaybetmişti. Bu sene de şampiyonluk favorilerinden bir tanesi. Anadolu Efes'te hakeza her sene yaptığı yatırımla bu turnuvanın önemli favorilerinden birisi oluyor. Galatasaray geçtiğimiz sezon Avrupa Kupası'nı kazanmıştı, ULEP Cup'ı kazanmıştı. Galatasaray ve Darüşşafaka Doğuş da turnuvanın önemli takımlarından biri. Dediğimiz gibi kulüpler bazındaki Avrupa'nın en büyük turnuvası da bu hafta başlıyor. Ayrıca bu sezonun önemli bir ayrıntısı Final Four'un, dörtlü finalin bu sezon İstanbul'da düzenlenecek olması. Final, dörtlü final bu sene Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Biz de tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Şimdi dilerseniz bu hafta ya da geçtiğimiz hafta yaşanan önemli spor olaylarını sizlere hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta milli takım heyecanı yaşandı. Milli takımlar Dünya Kupası elemelerinde maçlarını oynadı. Liglere ara verildi. Milli takımları isterseniz biraz değerlendirelim. Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası elemelerinde grup maçları oynandı dediğimiz gibi. Türkiye milli takımı açısından çok da iyi bir hafta olmadı maalesef. Türkiye 2018 Dünya Kupası elemeleri I grubunda mücadele ediyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye ilk maçını Hırvatistan deplasmanında oynamıştı. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce. Ve Zagreb'den bir birlik beraberlikle dönmüştü. Ve ikinci ve üçüncü maçında bu hafta oynadığı Türkiye milli takımı. Önce Ukrayna'yı Konya'da konuk ettik. Konya'daki maçta 2-0 geriye düştü Türkiye ve 2-2'lik beraberliği yakalayarak maçtan bir puanla ayrıldı. Böylece ilk iki maçını beraberlikle tamamlamış oldu. Aslında Türk taraftarlar, Türkiye'yi destekleyen Türkler daha iyisini bekliyordu mutlaka ama hem Hırvatistan deplasmanında alınan bir puan hem de Ukrayna karşısında 2-0'dan geri dönüş sonucunda alınan bir puan aslında kimse için kötü bir sonuç sayılmazdı. Lakin son olarak İzlanda deplasmanında alınan 2-0'lık mağlubiyet biraz çok...

terör örgütünün Suriye'deki siyasi kolu PYD'nin kuruluşu, teşkilatı ve yöneticileri. Bozan Kod adlı Mehmet Tören, PKK-KCK Yürütme Konseyi üyesi Ebu Dülo, KCK Rojava Tevdem sorumlularından. Sosin, KCK Rojava Tevdem sorumlularından. Ebu Velat Kod adlı Salih Müslim Muhammed, PYD eş başkanı. Cemal Kod adlı Murat Karayılan, PKK-KCK Yürütme Konseyi başkanı. Mizgin Ahmet Kod adlı Aynur Hülakü, PKK-KCK Yürütme Konseyi üyesi.

KCK Sözleşmesi, PKK ve PYD örgüt tüzüklerindeki benzerlikler. PKK, KCK ve PYD arasındaki organik bağ tüzükleri ile KCK Sözleşmesi incelendiğinde açık bir şekilde görülmektedir. PYD eş başkanı Dilan Rehan Muhammed Kod adlı Asya Ayşe Abdullah terör örgütü Demokratik Birlik Partisi eş başkanlığı görevini yürütmektedir. Hali hazırda KCK Suriye üst yönetimi içerisinde kantonlardan sorumludur. PKK, KCK ve PYD arasındaki ideolojik bağ PKK, KCK yürütme kurulu üyesi terörist ve PYD eş başkanı Salih Müslim tarafından dile getirilmiştir. PYD eş başkanı Salih Müslim, 25.07.2012'de PKK ile aramızda felsefi olarak, ideolojik olarak bir yakınlaşma var ifadesini kullanmıştır. PKK-KCK Yürütme Konseyi eş başkanı Cemil Bayık, 22.03.2017'de PKK-KCK ile Sözde Rojova devriminin ideolojik yaklaşımının aynı kaynaktan beslendiği hususlarını ifade etmiştir.

Sözde üst düzey örgüt üyelerinin açıklamalarında PKK-PYD birlikteliği. PKK'nın yayın organları 8. Genel Kongresi'nin belgelerini derlediği Mayıs 2002 sayısında kongremiz yeni dönemde gerekli görevlendirmeleri yaparak bir Suriye Demokratik Birlik Hareketi'ni ya da partisini ortaya çıkarmalı, onu hareketlerimizin bir parçası olarak görüp desteklemelidir. İfadeleriyle PYD'nin PKK terör örgütü tarafından oluşturulduğunu göstermektedir. PKK ile başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan 2013 yılında Irak Yerel Medyası yaptığı açıklamada PYD'nin kurulması görevinin Murat Karayılan'a verildiğini ancak Karayılan'ın bunu yapamayacağını söylemesi üzerine Irak'taki PJAK gibi PYD'yi de kendisinin kurduğunu, partinin isminde Suriye rejiminin tepkisini çekmemek için Kürdistan kelimesini kullanmadıklarını, PYD'nin PKK'ya bağlı olduğu ve PKK'nın verdiği kararlara göre hareket ettiği hususlarını ifade etmiştir.

BYD Başkanı olan Fuat Ömer Kod adlı Barazani Muhammed, 2008 yılında ASO adlı Suriye gazetesine verdiği röportajda BYD politikaları ile ilgili olarak sözde Batı Kürdistan'da bir demokrasi topluluğu kurarak halkı politik mücadele için hazırladıkları, Suriye'nin Kürt bölgelerinde yeni bir topluluk kurdukları, topluluğa KCK Rojava denildiği hususlarını belirtmiştir. Aldar Halil Kod adlı Velid Halil, PKK-KCK Suriye Üst Yönetimi Dış İlişkiler Sorumlusu ve PYD Merkez Komite Üyesi olan Velid Halil, 2012 yılında Suriye'deki faaliyetlerin çatı organizasyonu olan Tevdem Koordinasyon üyeliğine getirilmiştir. 2013 yılı itibariyle PYD eş başkanı Salih Müslim'in yardımcısı olarak Kamışlı bölgesindeki faaliyetleri organize etmekte ve Tevdem Yürütme Konseyi Kurulu Üyesi üyeliğini görevini yürütmektedir. Tevdem içerisinde faaliyet gösteren PKK terör örgütü üyesi Velid Halil, kod adları Hamza Botan ve Hakkı Gabar olan KCK mensupları ile birlikte görüntülenmiştir. Kod adı Hamza Botan olan Abdullah Şen, terör örgütünün Avrupa'daki ekonomik ve mali sorumluluğunu Hollanda'dan yürütmüştür. 2015 yılının Mart ayında Almanya'da yurt dışında faaliyet gösteren bir terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

Silahlı Kolu YPG, Halk Savunma Birlikleri. PKK-KCK mensubu birçok terörist özellikle Suriye krizinin başlamasının ardından PYD saflarına kaydırılmış ve KCK tarafından PYD'nin silahlı faaliyetlerini yürütmek için görevlendirilmiştir. PKK-KCK terör örgütünün KCK sözleşmesi alan merkezleri başlığı adı altında halk savunma merkezlerinin sözde Kürdistan genelinde savunmayı sağladığı, amacının konfederal sistemi inşa etmek olduğu ve stratejisi meşru savunma şeklinde tanımlanmıştır. KCK yapılanması Suriye'de hedeflenen özelliği oluşturmak amacıyla YPG Halk Savunma Birlikleri ve Kadın Savunma Birlikleri YPC adıyla silahlı unsurlar teşkil etmiştir. Söz konusu silahlı unsurlar PKK'nın silahlı kanadı HPG, halk savunma güçleriyle benzer bir şekilde örgütlenmiştir. Terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG, PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan tarafından ileri sürülen ideolojiyi benimsediğini internet sitesinde demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü toplum paradigması ilkelerini kendisine esas alan bir yapı şeklinde tanıtarak ortaya koymuştur. YPG, PKK'nın askeri sorumlulukları tarafından yürütülmekte ve Suriye dışından gelen çok sayıda teröristi bünyesinde barındırmaktadır.

Irak'ta PKK-KJK terör örgütü mensubu Şahin Cilokoda adlı Mustafa Abdi Bin Halil bulunmaktadır. KJK Yürütme Konseyi Başkanlığı YPG içerisinde bulunan teröristler aracılığıyla silahlı unsurlara aktarıldığı talimatlarla Suriye'deki faaliyetleri kontrol etmektedir. 1997-2003 yılları arasında terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Mustafa Abdi Bin Halil, 2005 yılında PKK üst yönetiminde yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren terör örgütünün Suriye yapılanmasındaki silahlı faaliyetlerin sorumlusudur. PKK terör örgütüne 1994 yılında katılmıştır. 2011'de intikal ettiği Suriye'de YPG genel sorumlusu olarak faaliyet yürütmektedir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaraz, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraz, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şara, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şara, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Kars'taki Saysun Köyü çevresiyle Kuneytra kenti kırsalındaki Elmantara Barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

Irak'ta silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en Numan, Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni hükümet sonrası işbirliği teması. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: Uçurumun kenarındayım Hızır, bir dilber kalesinin burcunda, vazgeçilmez belaya nazır. Topukların boşluğun avcunda, derin yağar adımı çağırır, kaldım parmaklarımın ucunda.

gözleri bir red, bir davet. Gülce uzak uzak dolanır. Mecaz değil, maraz değil. Gülce semavi bir afet.

uçurumun kenarındayım Hızır. Bir gamzelik rüzgar yetecek, haydi beni haydecek. Uçurumun kenarındayım Hızır. Divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır, başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez.

uçurumun kenarındayım Hısır. Gülce bir beyaz sihir, canıma bedel bir has. Nur, nar ve nurdan bir zehir. Gülce arafta infaz. Bir tek bakışıyla suyu mu sınır? Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Ben fakir, en hakir, bin taksir. Cahil cesaretimi alem tanır. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, deccaldan, yedi düvelden, korku nedir bilmeyen ben. Tir tir titriyorum Gülce'den. Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan. Mutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can. Her saniyede bir can veriyorum. Uçurumun kenarındayım Hızır. Bir dilber kalesinin burcunda. Vazgeçilmez belaya nazır. Topuklarım boşluğun avcunda. Derin yağar adımı çağırır. Kaldım parmaklarımın ucunda.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Mürüvvet Kekilli'nin seslendirdiği Kara Gözlerin

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Erkin Koray'ın seslendirdiği Senden Başka Kimse Yok İçimde şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Kendinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şerez, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şerez, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şara, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şara, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla

kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni hükümet sonrası işbirliği teması. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Yaz kış hep yeşil renkliyim. Yapraklarım iğne gibi. Genellikle soğuk yerlerde yetişiyorum. Başka ağaçlar genellikle yüksek yerlerde yaşamıyor ama ben yaşıyorum. En çok kuzey yarımkürede yaşıyorum. Dünyanın en uzun ağaçlarından biriyim. 1000 yıla kadar yaşıyorum. Dallarımda kozalak taşıyorum. Ben bir orman ağacıyım. Ama bahçelerde ve parklarda da yaşıyorum. Bazı ülkelerde insanlar beni yeni yılda süslüyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bu ağaç dünyamızı yılda tam 700 kilo tozdan koruyor. Onun adı çam. Tam 115 türü var. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

0: ki. Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Hayvanlar dünyasının en hızlısıyım. Benden daha hızlı bir hayvan yok. Saatte 140 kilometre hızla koşuyorum. Ama bu işte çok dikkatliyim. Çünkü 460 metreden daha fazla koşmak beynime zarar veriyor. Bu sebeple her zaman bir dakikadan daha az koşuyorum. Kemiklerim çok hafif ve ince. Bil bakalım ben kimim?
1: Bu hayvanın adı çita. Çitaları en çok Güney ve Doğu Afrika'da görüyoruz. Sarı renkli bu hayvanın üzerinde siyah noktalar var. Çita, çitraka kelimesinden geliyor. Çitraka, benekli anlamına geliyor. Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Geri gel, beri gel, geri bebek. Gözleri sürmeli bebek. Isırır, ısıtır dudakları. Islak ıslak öpme.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaraz, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraz, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şara, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şara, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

Mart'ta silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabahen Numan, Başbakan Ali Ezzet

Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni hükümet sonrası işbirliği teması. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği maslahat güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mapusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Dünyanın kapılarını çaldık ve ikinci bölümümüz. Bakın bir hafta dediğiniz hemen geçiyor ve sizlerle tekrar buluşuyoruz. Malumlarınız olduğu üzere geçen hafta değerli hocamız, üstadımız Mustafa Kayıhan'la birlikteydik. Ve bu hafta da bitiremememiz münasebetiyle ve sohbetin çok tatlı olması, güzel olması münasebetiyle tekraren kendisini davet ettik ve değerli hocamız bugün de yanımızda. Hocam hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
0: İnşallah bugün kaldığımız yerden, ben lafı girişi çok uzatmayayım. Bosna'da ne demiştik hatırlarsanız? Bosna'ya kolay girdik ama program anlamında kolay çıkamayacağız deyip programı iki bölüm halinde yapmayı tasarlamıştık ve bugün de çok sevgili Mustafa Kayıhan yine aramızda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Merhaba.
0: Merhabalar. Ben giriş cümlelerini fazla uzatmayayım. Dilerseniz Bosna'da ne nameydi?
1: Ahitname.
0: Antname.
1: Ahitname.
0: Ahitname. Ha. Evet. Ant değil.
1: Ahitname diye evet, zikrediyorlar. Aslı Amanname'dir.
0: Amanname'dir evet. Evet. Amanname'yi anlatmıştınız. Oradan evet. Devam edelim Bosna'dan. Belki sonrasında süremiz kalırsa Romanya'ya da geçeceğiz.
1: Evet.
0: Burada aklınıza gelen küçük, bazen ayrıntı gibi görüyoruz biz ama evet. Sizin için küçük olabiliyor ama dinleyicilerimiz için çok özel olabiliyor. Evet. Anekdotlar varsa
1: elbette.
0: Küçük maceralar, küçük anılar.
1: Evet.
0: Onları da aktarın. Bir su verme hikayesi bile bazen çok hoş olabiliyor.
1: Evet.
0: Ben şeyde yaşamıştım mesela, çok kısa söyleyeyim.

0: Suriye'de yaşamıştım. Çok sıcak olacağını tahmin etmiştim. Ocak ayında gitmiştim ama soğuktu.
1: Evet.
0: Böyle üzerime pantolonun altından giyecek bir şey almamıştım. Orada bir arkadaşımıza söyledim, Arap arkadaşımıza. Beraber çalışıyoruz. İnşaat işinde çalışıyordu kardeşimiz. Muhammed'di zaten. Hepsinin ismi Muhammed. Arkadaşlarımızın. Dedim ki öğle paydosuna gidelim de bana bir şey alalım. Eşofman alalım. Tamam abi dedi o da. Arapça olarak. Neyse öğle vaktinde tam çıkacağımız zaman ben Muhammed arıyorum. Muhammed elinde şeyle geldi. Poşetle geldi. Bana bir eşofman takımı almış.
1: Evet.
0: Kaldı ki yani biliyorsunuz işte Suriye'nin güvenli bölgesini çok sıkıntılı bir durumda insanlarımız maddi evet. anlamda. Muhammed parasını veriyorum almıyor. Ya Muhammed yapma etme bak benim param çok. Sana bunun 10 katını da verebilirim. Ne olur evet. bu parayı al. Hayır yok. Bizde alınmaz diyor. Siz bana onu söylediyseniz o onu beraber gidelim alalım diye algılamamış. Gitmiş evet. almış. Sanki aslında ben ona beraber gidelim alalım. Yani çarşıyı pazarı bilmiyorum evet. anlamında soruyorum.
1: Onun misafirperverliği
0: evet,
1: böyle
0: bu bizim insanımızın misafirperverliği. Tabii ben altında kalmamak için günlerce ona bir şeyler yapmaya çalıştım ama
1: evet.
0: Bu küçük tebessüm ettirici tabii, olay. Tabii. Belki hani batıda bir arkadaşımız bizi dinlediğinde Allah Allah karşılıksız demek ki insanlar birbirlerine bir şeyler alıyorlar dedirtebilir.
1: Bunu batılıyı görmemiş insanlar ya abartıyoruz diyebilir ama evet. öyle değil.
0: Değil gerçekten değil.
1: Öyle değil.
0: Onun için söyledim yani böyle aklınıza ufak anekdotlar gelirse onları lütfen paylaşın.
1: Anlatacağım efendim aklıma gelenler var.
0: Eğer müsaade ederseniz diyor. Etmiyorum müsaade. Demek ki size. Size müsaade etmiyorum.
1: Efendim şimdi Boşnaklar kan olarak Güney Slavlarına ait bir topluluk. Yani orada Hırvatlar, Boşnaklar, Sırplar, Yugo, Güney demek Slavca'da, birazcık Rusyan var. Yugoslav, Güney Slavları içerisinde bir topluluk. Fakat kan her şeyi belirlemiyor. Bir din en önemli milletleri belirleyen unsurlardan bir tanesi din. Buna bağlı olarak kültür, oluşan dil. Boşnaklar tarihte Bogomil. Tanrı sever diye çevirebiliriz. Denilen bir topluluk. Dolayısıyla hani Türkler için anlatırlar ya gök tanrı inancına, tanrı inancına sahip oldukları için İslam'ı çabuk kabul ettiler.
0: Evet, evet.
1: Çünkü zaten kafalarında gökte bir tanrı vardı. Onun yerine Allah'ı koydular ve bir anda topluluklar halinde 900'lü yıllarda, 1000'li evet, yıllarda
0: yakın geldi onlara.
1: Evet, yakın geldi ve Müslüman oldular. Şimdi Boşnakların da böyle bir yatkınlıkları var. 1463'te Fatih Sultan Mehmet Han Milodraj'a otağı kurduğunda ki orada Fatih Camii diye otağın kurulduğu yer olarak zikredilen, düşünülen yerde bir Fatih Camii vardır. Etkinlikler onun etrafında yapılır. Bu ahdname günü etkinlikleri. Bir Fransızken papazı karşıda bir kral olmadığı için gelir ve bir aman diler. Kendilerine, mensuplarına, kiliseye, kilisenin mensuplarına, inananlarına çok geniş kapsamlı bir ahdname verir. Hali hazırda Foynitsa'daki manastırda, Fransızken manastırında bulunan bir ahdname var. Ama oranın franeftsileriyle iyi dostluklar kurduk. İki farklı franeps tanıma şansım oldu benim. Bir tanesi gittiğimde orada görev yapıyordu. Yaşlanmıştı, emekli oldu. Bir genç bir franeps atandı. Tabii binlerce Osmanlı belgesi var oradaki manastırda. Muazzam bir Osmanlı birikimi var. Ahitname için şunu demişti. Biz bunun orijinal olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili karbon testleri için de değişik merkezlere gönderdik. Fakat şunu da biliyoruz. Aslında değişik yangınlar ve felaketlerde bazı ahitnameler Osmanlı padişahlarının ki ilki hep Fatih'e bağlı olan ahitnamedir. Yanmış, yok olmuş, yıpranmış zamanla, nemden kaybolmuş. Buradan bir atlı, Bosna'dan bir atlı Fransisken atına binip İstanbul'a gidiyor ve diyor ki biz Fatih'in ahitnamesinin yenilenmesini istiyoruz. Devrim padişahı bir kopyası da İstanbul'da payitahtta bulunduğu için Osmanlı zaten bir belge medeniyeti. Payitahtta bulunduğu için dedelerinin babalarının o ahdine sadık kalarak yeniliyorlar ahitnameyi ve Bosna'nın birçok kilisesinde bu orijinal ahitnamedir denilen ahitnameler var.
0: Yani bunları gördünüz değil mi?
1: Evet efendim. Orijinali dediklerini de gördük.

0: bir kopyasında bulunduruyorlar. Onu Balkanları çalışan her insan bilir. Dediğim gibi ahdname deniyor ama ahdname değil, amanname.
1: Evet.
0: Aslında o bir amanname.
1: Bir şeye uğramışlardır ama tahmin ediyorum. Orada görüştüğünüz papaz diyelim biz kendi tabirimizle.
0: Franeps, evet.
1: Franepsler, haliyle Osmanlı döneminde kalan Franepsler gibi değillerdir. Bir şeye uğramışlar mı yoksa nasıl karşıladılar sizi?
0: Efendim, Balkanlarda zaten bir Osmanlı barışı denilen bir kavram var. Herkesin kabul ettiği o bölgede. Bu Osmanlı barışının izlerini siz imamlarda da papazlarda da görebiliyorsunuz. Fransiskenlik zaten çok enteresan bir yapı. Yani bizdeki tasavvufa çok yakın bir yapı. Zaten ilk liderleri de Mısır'da yetişmiş. Ben tasavvuftan etkilendiğini düşünüyorum. Yani Fransiskenliği Katoliklikten ayıran en önemli unsur, dini konulara girmek bizim haddimiz değil ama gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum, halka daha yakın, halkın daha içinde. Mesela orada manastırda bir kitap projesi vardı Yunus Emre Enstitüsü'nün. Oradaki kitapların onarılması, mantarlarının iyileştirilmesi, ciltlerinin yapılması, dijital aktarılması gibi konuyla ilgili görüşmeler yaparken oranın franepsi şey demişti. Ya Mustafa Bey, biz anahtarı size verelim, siz çalışın, akşam bize geri teslim edin. Çünkü bizim fakirlere dua okumamız gerekiyor. Halkın içinde olmamız gerekiyor. O açıdan bizim tasavvuf ehline daha yakın gördüm ben Fransızları, evet. Fransiskenleri.
1: Evet. Bu güzel bir ayrıntı çünkü hani modern dünyanın geldiği yer itibariyle neredeyse dejenere olmayan,
0: evet,
1: olduğu gibi kalan bir şey yok neredeyse her şey.
0: Evet.
1: Bu bahsettiğiniz örnek neredeyse Osmanlı'da o yerleşen o hukukun, hukuk diyelim biz buna,
0: evet,
1: onun günümüze kadar taşındığını görüyoruz. Bahsi geçen cümlelerinizden.
0: Efendim, hoşgörü Osmanlı coğrafyasının tamamına yüzyıllarca bulunduğu için yerleşmiş.
1: Evet.
0: Oturmuş. Yani dediğiniz gibi herhalde Bosna'dan çıkamayacağız.
1: Evet.
0: Yunus Emre Enstitüsü merkezinde biz çok enteresan bir kurs veriyorduk. Enteresan dediğim, Yunus Emre için enteresan değil. Belki İsmek, Belmek gibi Türkiye'deki meslek edindirme kursları için de enteresan değil. Ebru kursu. Ben kendim de Kazakistan'da başlamıştım. Geliştirdim kendimi bir yere kadar. Orada Boşnak bir Ebru sanatçısıyla başlattığımız bir kurs vardı. Kursu ilginç kılan unsur şuydu. Savaş döneminde mağdur olmuş, ağırlıklı olarak söylüyorum. Akli melekelerini yitirmiş bir hastane. Özür diliyorum, iki hastane var. Biri Hırvatlara ait, bir tanesi Boşnaklara ait. Ve Poyntsa'ya çok yakın, doğası çok güzel bir yerde kurulmuş. Bu iki hastane mensupları birbirleriyle neredeyse hiç görüşmüyorlar. Çünkü bir savaş travması var üzerlerinde. Biz bu topluluğu öncelikle oradaki işte belli seviyeye kadar, işte bunalım geçirmiş diyelim, hafif olan hastalarla başlayarak dedik ki bu Ebru'nun bir terapi etkisi var ve biz buna musikiyi de ekleyerek bu terapiyi hastalara sunalım. Kabul etti iki şeyde farklı. Ama ikisinin de uyarısı şuydu. İki hastanenin yöneticilerinin uyarısı şuydu. Bunlar bazıları savaş travması geçiren insanlar. Hırvatlarla Boşnakları aynı yerde, aynı kursta toplarsanız öngöremediğimiz sıkıntılar çıkabilir. Ayrı zamanlarda yapalım denildi. Kursu ayrı zamanlarda başlattık. Ama zamanla aynı ortamda bulunmaktan, Ebru'ya odaklanmaktan, esere odaklanmak dolayısıyla bunlar imtina etmediler. Birleştirdi. Zaten birleşmeye meyyal topluluklar.
1: Zaten birdiler.
0: Birdiler. Yani birdiler.
1: Zoraki ayrıldılar.
0: Evet.
1: Yani
0: temellerinde bir hoşgörü var. Bunu fark ediyorsunuz. Doktorların çok güzel dönütleri oldu bize. Biz bu kadar olacağını tahmin etmemiştik. Onların seçtikleri renkler, tamamen serbest çalışıyorlar. Hassasiyetleri, o kadar enteresan dönütler verdi ki bize. Bunların sergilerini açtık. Mekanlarında ziyaretlerde bulunduk. Ve Ebru hocasının çok

0: enteresan bir dönütü vardı. Bu hastaların dikkati ve güzel ebru yapması kadar ben akli melekeleri sağlam insanlardan şey görmedim, öğrenci görmedim. Farklı bir dikkatle. Evet, Milodraj, evet. Ahitname, evet. Fransisken
1: ve Ebru'ya kadar
0: Ebru'ya
1: geldik.
0: Kadar geldik.
1: Şifaname'ye kadar geldik.
0: Evet.
1: Şifayı da sunduk. Demek ki Yunus Emre'nin ortaya koyduğu, enstit olarak söylüyorum, hem de Yunus Emre Hazretleri'nin, evet, şahsı olarak söylüyorum, hem de Yunus Emre'nin beslendiği topraklar, kültür, ki onun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Onu Yunus Emre yapan etken üzerine bu cümleleri kuruyorum. Demek ki bir yere, yani gönülleri almak için, gönülleri kazanmak için gittiğinizde bu oluyor. Kimin sözüydü? Yanılıyorsam siz düzeltin. Gönülden çıkan şeyler gönüle ulaşır derdi eskiler, ama kimin sözüydü bir yana hatırıma gelmedi.
0: Ağızdan... Neşet Ertaş özetlemiş, kalpten kalbe, evet, evet, bir yol vardır görülmez. Evet.
1: Onun öncesinde de böyle, evet, bir sözü hatırlıyorum. Yani hatta şiir içinde bir üstad bunu söylerdi. Hani şiiri gönülden yazarsanız ancak gönüllere ulaşabilir. Dille, sadece dil unsurunu kullanacaksanız o da belki dil uzmanlarının ilgisini çekebilir ama, evet, gönüllere ulaşmaz derlerdi. Yunus Emre Enstitüsü'de sizler ve sizler gibi değerli, kıymetli arkadaşlarımızın, hocalarımızın, üstadlarımızın vesilesiyle oraya ulaşıyor. Demek ki güzel bir kapı açılmış.
0: Ve Allah devletimize zeval, evet, vermesin efendim.
1: Güzel, yani bu kapıdan, evet, güzel kapılar açılmış ve o kapılardan siz ve sizin gibi değerli arkadaşlarımız girmişler ve güzel çalışmalara imza atmışlar. Bosna Hersek'le devam mı etsek diyorum, şöyle bir bakayım. Yoksa Romanya'ya mı geçsek, ne dersiniz?
0: Hem Bosna'yı bırakmayalım.
1: Evet, bırakmayalım. Anekdotlardan da kısa kısa şöyle.
0: Elbette, az önceki aktaralım.
1: Evet, az önceki neydi? Franevs'lerin size anahtarı vermesiyle. Bakın, evet, boşuna koymamışız ismini. Dünyanın kapıları, her yerde kapı anahtar çıkıyor karşımıza. Yok içeriden açılıyor, yok dışarıdan, evet, açılıyor. Hamdolsun, demek ki aklımıza iyi gelmiş, evet, iyi düşünmüşüz. Evet, Bosna Hersek'le devam edelim. Sonra, evet, Romanya'ya geçelim.
0: Efendim, şimdi Bosna Hersek'te tabii orada Hırvat topluluğu var. Yaşadığım yerde bir grup Hırvat vardı. Onlarla ilişkileri yürütmek kolay değildi ve çok güzel dostluklarımız oldu. Bunu başardık Allah'a şükür. Müslüman toplulukla olan bağımız zaten tabii.
1: Evet.
0: Tabii. Bir gün baş imam denilen bir kavram var. Baş imamlık denilen bir kavram var Bosna'da. Baş imam beni oranın merkez çarşı camisi, çarşı camia diye adlandırılan çarşı camisine yatsı namazına davet etti. Yatsı namazını dedi, bugün şeyde kılın, size bir sürprizim var. Tabii ben merakla, heyecanla ne olduğunu bekliyorum. Katıldım. Önde bir, o gün kandil, Kadir gecesi. Bir topluluk. Topluluk içerisinde yaşlıca bir amca başladı. Allah'a adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Allah'a adın her kim ol evvel ana, her işi asan eder Allah ana. Bu bahri tamamen geçti. Sonra topluluk boşnakça mevlide döndü. Aynı melodiyle mevlidi bitirdi. Çıkışta bu bahri okuyan, veladet bahriydi yanlış hatırlamıyorsam, evet, değil mi? İşte veladet bahrini okuyan amcayı yakaladım. Dedim ki bir heyecanla, amca sen Türkçeyi nereden biliyorsun? Nereden öğrendin? Anlamadı beni. Anlamadı. Ben seni anlamıyorum dedi boşnakça. Ondan sonra arkadaşlarım dedi ki yani, Türkçe bilmiyor. Türkçe bilmiyor. Mevlid'in orijinaline saygı, hürmet gereği Süleyman Çelebi o zahmetine hürmet gereği, ki Mevlid biliyorsunuz Sehli Mümteni tarzında yazılmış, evet, evet, evet, bir şaheser. Şaheser. O bölgede böyle başlanır ve Boşnaklar için Boşnakça, Arnavutlar için Arnavutça devam edermiş.
1: Evet, evet.
0: Ki Bosna Mevlid'i en çok çeviren, birden fazla Mevlid çevirisi var. Topluluk ve şiir medeniyetidir demiştik ya, evet, Türk medeniyeti için. Yani şiiri bizden çok seven, bizden çok yazan bir topluluk.
1: Evet.
0: Onunla da ilgili bir anekdot anlatacağım.
1: Evet, biz de demek ki şiir gibiyiz gerçekten. Biraz da şeyi de var bunun. Dezavantajı da var modern tabirle.
0: Nedir efendim?
1: Çabuk yani kırılabiliyoruz.
0: Evet, şairler kırılgan oluyor.
1: Evet,
0: malum.
1: Çünkü
0: evet.
1: Duygular
0: hep
1: duygular
0: uçta.
1: Hakimdir, evet, uçtadır
0: hep
1: ve
0: uçta.
1: Gittiğimiz yerde de şey bekliyoruz ister istemez. Hani gönül kapılarını açınca o gönülden tebessümlere de gönülden karşılıklar bekliyorsunuz. İnşallah bu da gerçekleşir.
0: Tabii zaten. Gönülle zikredilen başka bir kelime de var. Gönül kırgınlıkları.
1: Evet, gönül kırgınlıkları.
0: Değil mi? O yapıştırıcıyla tutturulabilen
1: evet.
0: Bir şey değil.
1: Demek ki milletlerin de bu anlamda mayasına dahil oluyor. Biz her ne kadar böyle düşünüyoruz, hayata böyle bakıyoruz desek de demek ki mayaya da bu karışıyor artık duygularla. Hayata bakıyoruz. Bunu dezavantaj derken sosyal ilişkilerde dezavantajından ifade ettim. Aslında bu dezavantaj da sayılmaz. Çünkü hayata artık duygularla bakan insanların sayısı çok az.
0: Evet.
1: Bu anlamda bir avantaja da dönüşebilir bu. Evet, devam edelim. Bir anekdot daha alalım Bosna'dan. Oradan Romanya'ya geçeceğiz çünkü. Süreme de bakıyorum. Evet, Romanya'yla bitirmek durumundayız bugün.
0: Evet. Şimdi Bosna'da ben bir şeyi daha fark ettim. O coğrafyaya bakarken biz kendi gözlüğümüzü takamıyoruz. Batının gözlüğüyle bakıyoruz Balkanlara. Ne demek istiyorum? Ben Foynitsa'ya görevlendirildiğimde kelimenin yazılışı Foynica, Boşnakça haliyle yazılıyordu. Hani bir şey var ya, orijinali gibi yazalım endişesi
1: evet,
0: Türkçe'de. Oysa Türkçe okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okulan bir dil. Ama çözemediğim şey, telaffuz olarak ben Foynitsa diyorum, öyle duydum. Fakat gelen misafirlerin hepsi o C'yi S olduğunu bilmiyor, TS olduğunu bilmiyor ve Foynica'ya işte gelmekten şeref duydum gibi şeyler zikrediyor. Merkeze bir yazı yazdım. Dedim ki Foynici olarak yazılan kelime telaffuzu Foynitsa şeklindedir, düzeltilmesi. Sağ olsun Ankara Merkez bunu yerinde bir karar olarak gördü ve Foynitsa olarak düzeltti. Ama ben bu görüşümden de pişman oldum. Neden pişman olduğumu anlatayım.
1: Evet.
0: Bir gün kadim camilerden bir tanesinin imamı, aynı zamanda bizim Türkçe öğrencimiz olan Ahmet Bey beni davet etti. Size bir şey göstereceğim dedi. Gittim. Orada caminin tahta bölmelerinde, gizli bölmede kalmış bir yığın kitap Osmanlıca. Matbu olanlar var, yazma olanlar var içlerinde. Bir tane yazma kitap var ki böyle boyası o kadar yeni, o kadar güzel bir yazıyla yazılmış şiir kitabı. Nefis bir şey. Varakları çok temiz. Bazı kitaplar durumu iyi değildi ama o kitap çok temizdi. Bir baktım, bu tekkelerde okunan ilahilerin derlendiği, cönk diyebileceğimiz tarzda bir şiir kitabı ama bazı orijinal şiirler de var içerisinde. En son ifade şu: Foynicalı Ahmet. Foynicalı Ahmet. Şimdi bu Çeyi aslında biz biliyoruz.
1: Evet.
0: Nemtse, Nemçe. Tsar, Çar.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla biz Foynitsa diyoruz da Boşnak diyen dedemiz oraya Foynica demiş. Peki biz niye değiştirdik? Kimisi tarihinizi,
1: evet,
0: tarihinizi bilmeden bir bölgeye baktığınız zaman tekrar adlandırmak gibi boş bir eyleme giriyorsunuz.
1: Evet, sada değilmiş yani.
0: Sada değilmiş, çaymış.
1: Evet, evet. O da güzel ve, bir...
0: Yani Balkanlardaki, Osmanlı coğrafyasındaki yer adlarını, adlandırmaları tekrar düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu kayıtlardan yola çıkarak.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bosna'dan ne diyorsunuz? Yavaş yavaş çıkalım artık. Yani aslında çıkamayız tabii ki. Buna programlar yetmez.
0: Bosna'ya girenler kolay kolay çıkmak istemez.
1: Çıkmaz. Ben, evet, niye çıksınlar ki?
0: Neretva Nehri sizi böyle sürekli taşır efendim.
1: Evet, öyle gerçekten de. Şimdi bir de Romanya vardı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: Son 5 dakikamız kalmış çünkü. Programımızın bitimine, ikinci programımızın bitimine son 5 dakika kaldı.
0: Evet.
1: İsterseniz onu da Romanya ile değerlendirelim ve programımızı nihayetlendirelim.
0: Evet, Romanya'da bir bu kadar uzun ve çok ilginç bir ülke. Rumenler, Roma'nın varisi olan bir topluluk. asil bir topluluk. Dünyada gördüğüm Türk insan tipine en yakın, yani benim gözlemlediğim en yakın insanlardan Rumenler. Bu noktada Romanya benim için çok enteresan bir kapıydı. Rumenlerle tanışmış olmaktan çok mutlu oldum.

0: Dobruca dolayısıyla. Malumunuz Osmanlı yerleşmeyi Tuna ile Karadeniz arasında yaptı.
1: Evet.
0: Tuna Nehri ile. O bölgeye de Dobruca diyoruz. Romanya'da bulunan yer Kuzey Dobruca. Güney Bulgaristan'da kalıyor. Tatar köylerinin ağırlıklı olarak bulunduğu, işte Köstence'nin, Mecidiye'nin içinde bulunduğu, ağırlıklı olarak Türk yerleşkesinin içinde bulunduğu yerler Dobruca'dadır.
1: Evet.
0: Bükreş, ben Bükreş müdürlüğü yaptım, merkez müdürlüğü yaptım. Bükreş biraz farklı bir coğrafya. Fakat Dobruca tam manasıyla Türktür. Yani evet. Tuna biliyorsunuz Türk bir nehirdir bizim evet. için. Bizim için böyle bağrımıza doğru akan bir nehirdir. Bizi ferahlatır.
1: Ben de Tuna'yı gördüğümde aklıma hemen şey gelmişti. Söyledim de. Tuna nehri akmam diyor.
0: Ya.
1: Etrafımı yıkmam diyor. Şanı Büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor. Hemen görür görmez onu söyledim, hem de evet. melodili bir şekilde söyledim. Öyle yer etmiş içimde. Soy ismimle de ilişkili tabii ki. Hemen onu ifade etmiştim. Devam edelim lütfen.
0: Efendim ben büyüğümden şu ifadeyi duymuştum. Rahatladığını ifade etmek için şu kelimeyi kullandı, cümleyi kullandı. Dedi ki, Tuna bağrıma akıyormuş gibi hissettim.
1: Çok güzel bir tabir.
0: Ya işte kendinizi Karadeniz'in yerine koyacaksınız.
1: Ama güzel bir bitiriş olacak. Şöyle düşünün, Sakarya'dan Tuna'ya.
0: Tuna'ya.
1: Çok güzel bir bitiriş olacak.
0: Evet. Tuna muazzam, çok güzel bir şehir. Ama anladığım kadarıyla Romanya'yı anlatamadan
1: evet.
0: Tuna ile bitireceğiz.
1: Küçük bir anı varsa hatıranızda onu ifade ederek bitirebiliriz dilerseniz.
0: Romanya Türklük adına, Türkoloji adına, Yunus Emre Enstitüsü adına çok kısa sürede bitirilebilecek bir yer değil.
1: Evet.
0: Bir coğrafya değil. Çünkü Ada Kale'yi anlatmakla bitiremeyiz. Ada Kale sular altında kalan bir şehir. Onunla ilgili bir toplantı hatıram var. Mesela sadece bunu anlatayım.
1: Evet.
0: Kişiler, alimler var. Mustafa Ali Mehmet'ten bahsetmek istiyordum mesela. Oranın evet. Türkoloğu. Başka bir program vesilesiyle inşallah.
1: İnşallah.
0: Romanya'nın erenleri var. O bölgede Romanya Türklüğüne kimlik vermiş olan insanlar. Bu insanların verdiği kimlik, etrafında oluşan Türklük bilinci. Romanya'da kendine yalnız Türk diyen, benim Yağız Türkler diye adlandırdığım bir topluluk var. Romanlar. Rumen başka, Roman başka bir şey. Müslüman Romanlar. Ama onlar kendilerini asla böyle adlandırmazlar.
1: Türk olarak.
0: Onlar Türktürler.
1: Evet.
0: Ve Tatarlar Türkleri Oğuz grubu olarak tanımıyorlarmış o güne kadar. Romanlar. Muazzam bir topluluk. Hizmet bekleyen muazzam bir topluluk. Onların derdi ayrı bir program konusu.
1: Evet.
0: Şimdi efendim Ada Kale'yi anlatayım müsaade buyurursanız.
1: Tabii.
0: Bu Demirkapı Barajı yapılmazdan evvel o bölgede unutulduğu söylenen, ben tarih kitaplarına bakmadım, dinleyicilerimiz bakabilir. Yani bu anlaşmalar sırasında, Dünya Savaşı sırasında statüsü unutulduğu söylenen Osmanlı bakiyesi bir toprak olarak Romanya var iken dahi, o baraj suları kapatılarak Demirkapı Barajı'yla birlikte sular tamamen o bölgeyi kapladığında, yok oluncaya kadar bir Türk adası Ada Kale. Ve bugün Türkiye'de çok fazla Ada Kaleli var. Romanya'da, Köstence'de, Bükreş'te de çok fazla Ada Kaleli var. Bu benim gönül elime çok dokunan bir konuydu. Biraz çalıştım oradayken. Rumenler de çok çalışıyorlar, çok önem veriyorlar. Çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Yunus Emre Enstitüsü'nde Ada Kale ile ilgili bir program yapılacak. Benim de açış konuşması yapmam bekleniyor. Bu bağlamda ben konuşmayı yazmaya başladım. Fakat şunu düşündüm. Dedim ki, zaten Ada Kale'yi çok iyi bilen, tarihini çok iyi bilen bir topluluk. Benim bunlara, onların bilmediği neyi anlatabilirim ki bu insanlara? Bir kısmı orada yaşamış, babalarından duymuş, tarihini benden iyi bilen alimler var. Bir konuşma yazmak yerine oturdum, bir şiir yazdım. Şiir medeniyeti demiştik ya, işte öyle Sakarya'yı ya. Şiire benzettik. Tuna da bağrımıza aktı. Bir şiir yazdım ve dinleyicilere dedim ki, benim size bir açış konuşması yapmam bekliyorsunuz. Ben de öyle düşünmüştüm. Öyle yazıyor programda. Ama ben bunu yapmayacağım müsaade ederseniz. Sizden bir şey rica ediyorum dedim. Adakale'de barajın kapakları kapatılmış. Tuna yavaş yavaş barajı dolduruyor. Adakale'yi sular kaplıyor. Ve oradan son ayrılan bir kayık var. O kayığa binin. Kapatın gözlerinizi ben şiiri okurken. O kayığa binin. Kendinizi orada yıllarca yaşamış, 60-70 yıl ömrünü orada geçirmiş ihtiyar bir nine, ihtiyar bir dedenin yerine koyun ve şiirimi böyle dinleyin dedim. Ve müsaadenizle o şiiri okumak istiyorum. Tabii. Ve programımıza noktayı bu şekliyle koyalım.
1: Tabii ki. Evet, gerçekten de sizler de değerli dinleyicilerimiz, canlandırmaya çalışın kafanızda. Şöyle tahayyül etmeye çalışın. Oradan son ayrılan insanlar olduğunuzu varsayın. Bu anlamda şiir daha manidar olacaktır. Hafızada canlanmayan şey de sanırım kulak dolgunluğuna yol açar, böyle kalır diye düşünüyoruz. Programımızın sonucuna yaklaştık. Son bir şiirle bitireceğiz. Değerli üstadımız Mustafa Kayahan'la birlikteyiz. Kendisi geçen programımızdan başlayarak Kırgızistan'dan başlayan macerası, Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte Kazakistan, Bosna Hersek ve Romanya şeklinde devam etti. Ve inşallah belki ilerleyen dönemlerde tekrar kendisini konuk ederiz diye düşünüyoruz. Hazır mıyız hocam?
0: Evet efendim.
1: Buyurun lütfen.
0: Adakale'ye veda. Gözleri son bir kez baktı adaya. Gözyaşı süzülüp aktı Tuna'ya. Ve Tuna çoğaldı bir damla daha. Minare avucunu açtı Allah'a. Boğuldu haneler, boğuldu ada. Ona ağır geldi bu son elveda. Gezdiği sokaklar doldukça doldu. Ada değil, sanki tarih boğuldu. Söküldü duvarlar ve gül fidanları. İncirler morardı, yüzdü tütünler. Sular kaplayınca en son dalları. Bacalar üstüne kondu bülbüller. Tuna bir kıpkızıl renge büründü. En son minareden alem göründü. Anılar Tuna'nın suyuyla aktı. Yaşlı gözleriyle Tuna'ya baktı. Yıllarca bereket getiren Tuna, kızılca kıyamet getirdi ona. Kayıklar yanaştı son kez kıyıya. Adalı dönerek daldılar suya. Ağıtlar karıştı Allah'a huya. Bağırdı adalı miskin dedeye. Başladı her biri dua etmeye. Sustu eren dede, tez veren dede. Bekledi adalı ki himmet ede. Gün boyu ağladılar bulutlar. Tuna yükseldikçe söndü umutlar. Şimdi adalılar gurbet ellerde. Bir türkü dolaşır bütün dillerde. Sözlerim çoktur irfane. Benzerim bahri ummane. Ada kalesi medhin. Takrir edeyim yarane.
1: Eyvallah. Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar olsun bizden. Dünyanın kapılarında farklı bölgelerden Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışan değerli arkadaşlarımızı, hocalarımızı, kıymetli kardeşlerimizi davet etmeye devam edeceğiz. Değerli hocam Mustafa Kayahan'la iki program yapmış olduk. Kendisini yorduysak hakkını helal etsin bize.
0: Estağfurullah, çok büyük zevk aldım efendim. Teşekkür ederim.
1: Yine ben vedamı yaparken haftaya başka bir dostumuzla, başka ülkelerdeki başka anekdotlarla, başka anılarla, hatıralarla birlikte olacağız. Son cümleleri de ben yine Mustafa Kayahan'a bırakayım. Öylece bitirmiş olalım. Tekraren çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Emeklerinizden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.
0: Efendim, misafir ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zevar vermesin. Biz gönül coğrafyamızın kapılarını Yunus Emre Enstitüsü personeli olarak, Yunus Emre Enstitüsü olarak çalmaya devam edeceğiz. Girmeye ve oralarda kalmaya devam edeceğiz.
1: İnşallah.
0: Gitmediğiniz yer sizin değildir diye bir söz var ya.
1: Evet.
0: Biz gidiyoruz. Oralar bizim.
1: Çok şükür.
0: Bırakmaya da niyetimiz yok.
1: Eyvallah.
0: Gönülleri efendim. Teşekkür ediyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek. Eyvallah.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şerez, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şerez, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şara, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şara, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

Mart'ta silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabahen Numan, Başbakan Ali Ezzeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca

Idris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepinizedir. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Selahattin'in Varisi isimli programımızda değerli hocamız Mehmet Sıla ile yine birlikteyiz. İnşallah program boyunca Selahattin'in Varisi cümlesinin içini doldurmaya, altını doldurmaya çalışacağız. Değerli hocamın katkılarıyla bu vesileyle tekrar hocama hoş geldin diyoruz ve programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Büyük düşünen adam, adama Allah yardım ediyor aynı zamanda. Evet. Bunu ben günümüze zoomlamak istiyorum. İzin verirseniz.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Her türlü siyasetin dışında söylüyorum. Allah bize şu anda Türkiye'nin başında bir Selahattin Eyyubi var. Elhamdülillah. Samimi söylüyorum.
0: Evet.
1: Şu anda süper devlet zannettiklerimizin başı belada. İkide bir ya Türkiye'ye geliyor ya Türkiye oraya gidiyor. Nasihatte bulunuyor. Tavır koyuyor. İnsanlığa faydalı olmak için hububatı onların elindekini alıyor. Fakir Afrika ülkelerine dağıtıyor. Hatta dünyaya dağıtıyor. Buğday alıyor. Un haline getirip götürüyor. Bunu yapan biziz elhamdülillah. Sonra yani eğer zulme karşı zalimin daha zalimden daha kuvvetli silahlanmamız lazım ki biz ayakta duralım ve bütün ümmeti Muhammed bize rahm olsun. Şu anda 2 milyar İslam aleminin ufkunda Recep Tayyip Erdoğan var. Gidiyoruz mesela Erhalil şehrine, bakıyoruz ta ileriden bir Filistinli bağırıyor Erdoğan Erdoğan diye. Ulan bu kim diyor?

0: Ya Erdoğan diye bağırıyor. Nerede? El Halil şehrinde. Eriha şehrine geçiyoruz. Tam Nehril Ürdün'ün kenarında, şeye, Ürdün'e en yakın şehir. Orada bir Türk bayrağı var. Yine bizi görenler Erdoğan diyorlar. Yaptıkları bu. Söyledikleri bu. Umut, umut.
1: Evet,
0: biz ümmeti Muhammed'in umuduyuz.
1: Elbette.
0: Allah bize bunu lütfetmiş. Osmanlı da
1: bunun kıymetini bilmek.
0: Öyleydi.
1: Evet. Affedersiniz. Bunun kıymetini bilip ona göre davranmak
0: evet.
1: gerekir.
0: Tabii.
1: Diyecektim, siz zaten söylediniz.
0: Evet. O ufuk, evet. o ufku kaybetmememiz lazım. Şimdi bir gün Şam-ı Şerif'te teheccüd namazını kılıyor Nureddin Mahmud Zengi. Selahaddin'in kendisine örnek aldığı insan. 20 yaş var aralarında. Rüyasında Resulullah'ı görüyor.
1: Bak,
0: abdestli teheccüde kalkıyor. Artık ikisi arasında sabah namazı olmamış da bir rüyasında Resulullah'ı görüyor. Bu bütün tarihçilerde vardır bu. Ve Resulullah ona iki kişiyi gösteriyor. Diyor ki Nureddin sıkıntıdayım diyor. Nureddin zordayım diyor. Selavatla uyanıyor böyle. Tabii çok çok mutlu oluyor. Resulullah'ı gördü. Çok mutlu oluyor. Sonra sabah namazını kılıyor. Bir daha uzanıyor. Tekrar aynı rüyayı görüyor. Yine iki kişiyi gösteriyor Resulullah. Nureddin diyor zordayım. Sıkıntıdayım. Bu sefer hiç uyuyamıyor. Hatta üç defa gördü derler. Ama iki defa ben kısa kesmek istiyorum. Bütün şeyi hemen ilim adamlarını çağırıyor. Vezir Celaleddin'i çağırıyor. Hepsi geliyorlar. Diyorlar ki diyor ki ben iki defa Resulullah'ı gördüm ve bana sıkıntıdayım dedi. Ne yapmamız lazım diyor. Onlar diyorlar ki sultanım diyorlar Medine'ye gitmeniz lazım diyorlar. Resulullah seni çağırıyor diyorlar. Nasıl gidebilirim diyor ya iki adımlık yer. Benim gittiğim duyulursa buraya gelir diyor. Yani hücuma kalkabilir. Haçlı, montlu üzerimize gelebilir. Hiç kimseye duyurulmayacak bu diyorlar. İstihbari olarak. Sessizce küçük bir grup halinde bütün hediyeleri, para, pul ne varsa, ne düşünüyorlarsa alıyorlar ve hızla çöle giriyorlar. Gidiş ve dönüşleri 15 gün sürüyor. Medine-i Münevvere'ye ben biliyorum Şam'dan itibaren işte 600 kilometre falandır. Medine-i Münevvere. Gidiyorlar hemen çağırıyorlar Şerif'i yani Medine-i Münevvere'nin yöneticisini diyorlar ki sultan geldi. Geliş sebebi buradaki şeyleri bütün erkekleri topla diyorlar. Erkekler sıraya girsinler. O ikramda bulunmak istiyor. İhsanda bulunmak istiyor diyorlar. Celaleddin böyle verirken mesela Alper verdi ama şey ona bakıyor. Sultan ona bakıyor. O iki kişi
1: yani. İki kişi kim evet.
0: Evet. evet. Bitiyor. Diyorlar ki bitti efendim. Başka kimse yok mu diyor. Göremedi çünkü o iki kişiyi. Hiç unutmuyor. Efendim diyorlar Endülüs'ten gelmiş iki sufi var. Bunlar ikram kabul etmezler diyor. Kendileri ikram ederler. Kesinlikle ikram kabul etmezler. Ve kapıya geleni de mutlaka ikramla gönderirler. Kim bunlar çağırın diyor. Geliyor ki görür görmez onlar olduğunu görüyor. Anlıyor. Siz kimsiniz diyor ya. Sultan diyorlar biz. Endülüs'ten gelmiş iki sufiyiz. Hacca geldik. Hacımız bitti. Resul-i Ekrem'in huzuruna geldik. Doyamadık ayrılamadık. Kendisinden. Beş vakit namazı burada kılıyoruz. Hakikaten herkes de buna şahit. Nerede kalıyor bunlar? Hemen ev odasına gidiyorlar. Oda da Hücre-i Saadet'e yakın bir ev. Bakıyor o renkli renkli kitaplar. Hakikaten böyle dop dolu kitaplar var odada. Bir yeri kaldırıyorlar ki bir tünel ağzı var. Odanın içinde bir tünel ağzı ve bu tünel İniyorlar ki tam Resul-i Ekrem'in mezarına doğru gidiyor ve ayakları görünüyor Resulullah'ın. Tabanı görülüyor. Hemen iniyor aşağıya. Derler ki Sultan Nureddin Mahmud Zengi indi, öptü ve orayı ilk defa Resulullah'ın kabri şerifi, makberi mübareği kurşun levhayla örtüldü. Tekrar olmasın diye. Çıkıyorlar, mahkeme ediliyorlar ve infaz ediliyorlar ikisi de. Çok güzel Arapça konuşuyorlar. Muratları ne? Vatikan tarafından görevlendirilmişler. Resul-i Ekrem'in naş-ı şerifini alıp Avrupa'ya götürecekler.
1: Allahu Ekber. Ya,
0: evet, bu yaşanmış bir olay.
1: Evet çok ilginç bir olay.
0: İkisi de infaz ediliyor ve hızla Şam-ı Şerif'e geliyor Nureddin Mahmud Zengi. Ve ondan sonra Bu 1162. 1164'te 26 yaşında Selahaddin Eyyubi ata biniyor. Derler ki eğer Selahaddin ata bindi, Sultan Selahaddin oldu. Eğer binmeseydi, kalsaydı Şeyh-i Şuyuh
1: Şeyhlerin şeyhi olurdu.
0: Selahaddin olurdu, evet, derler, evet, evet, tarihçiler. Bu evet, önemli efendim.
1: O yani iki geriye dönmüşsünüz. Çok önemli bir çok ayrıntıymış önemli. Bu. Evet. Yani Resulullah'ın Resul rüyasına girmesi, Nurettin Zengin'in ve yani iki kişiyi tarif etmesi olağanüstü bir şey.
0: Olağanüstü bir olay.
1: Olağanüstü bir olay. Gerçi tarihimizde dediğimiz gibi olağanüstü hadiseler hiç bitmez.
0: Bitmez.
1: Sanırım biraz da problemi kendimizde aramamız lazım.
0: Tabii.
1: Anlattıklarımızdan.
0: Bravo.
1: Buradan bizi dinleyen insanlara da o mesajı vermemiz lazım.
0: Evet.
1: Gerçi hani mesaj verelim falan diyoruz ama zaten anlattıklarımızdan o mesaj
0: gidiyor.
1: Gidiyor. Yani insanlar kendileriyle işte Selahaddinleri, Nurettin Zengileri bir kıyasladıklarında nerelerde olduğumuzu görürler zaten.
0: Evet.
1: Ona göre o kardeşlik bilincini, değil mi?
0: Evet.
1: Selahaddin'in varisi kim sorusunun cevabını da böylece bulmuş oluruz diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Devam edelim.
0: Şimdi
1: lütfen.
0: İkincisi de Haçlı seferlerinin hakkında birazcık bilgi verelim.
1: Tabii ki,
0: yine
1: tabii.
0: Bu kadar olacak.
1: Tabii.
0: Uzatmayacağım yani. Aslında 1071 ile Bizans Doğu Roma'nın kapıları açıldı. İslam alemine açıldı. Yalnız Türkler için, Allah Türkleri de görevlendirdi. Bu da ayrı bir onur.
1: Evet.
0: Ayrı bir mutluluk, sevinç. Yani tabii ordusu içerisinde Arap vardı, Kürt vardı, Azeri vardı. Yani Müslüman olan
1: her kimse,
0: İslam'a kim varsa
1: tabii,
0: hepsi
1: tabii.
0: Vardı. Ama bunu yöneten orkestra şefi Muhammed Alparslan idi. Şimdi Selçukluların yürüyüşü başladı. Fakat amcası Kutalmışoğlu Süleyman.
1: Kutalmışoğlu,
0: evet. Amcası Kutalmış.
1: Evet, evet.
0: Kutalmış, kutsanmış demek yani. Mübareklemiş.
1: Tabii, kut almış zaten.
0: İşte Kutalmış babası tarafından öldürülüyor. Yani taht kavgası başlıyor. Hep bu dünya başlıyor. Her zaman var bu. Hep bu dünya, dünya muhabbeti. Makam, mal, mülk. Ne,
1: evet, aklınıza gelen her şey.
0: Makama hep bu cah derler. Yani makam, yani sultanlık, genel müdürlük, bakanlık, vekillik. Ne aklınıza gelirse.
1: Evet, tabii tabii.
0: Efendim,
1: güncelleştirebiliriz.
0: Evet, efendim söyleyeyim. Kutalmış öldürülüyor. Oğlu Süleyman, amcası oğlu. Onun bir suçu yok ama o amcası, babası öldürülüyor. Onun da yaralı, yani bir ukde kalabilir diye ona da bir görev veriyorlar. Hem başlarında, yani bazı tarihçilere göre ya biraz uzaklaştıralım diyorlar. İsfahan'dan, başkentten uzaklaştıralım. Nereye? Anadolu'ya gönderiyorlar. Anadolu, Roma toprağı. Öyle bir gidiyor ki Kutalmışoğlu Süleyman ta İznik'e gidiyor.
1: Evet, evet.
0: Burnunun dibine gidiyor İstanbul'un, Konstantinopolis'in ve orayı alıyor. İlk Müslüman devletini, Müslüman Türk devletini kuruyor.
1: Evet.
0: Orada İznik, Kutalmışoğlu Süleyman'ın şeyinde.
1: Evet evet, geçen hafta da söyledik.
0: Söylemiştim.
1: Evet evet, çok
0: onu kuruyor.
1: Çok olağanüstü bir konu.
0: Evet,
1: burada.
0: Zaten ilginçtir. Zaten o oraya kadar geldi. Bazı topraklarda kaybediyor Bizans artık. O zaman Bizans Ortodoks, Katolikler, Ortodoksları, diğer bütün mezhepleri, Efangelişleri, Ermenileri, Müslüman olup şey Hristiyan olduğu halde rengi farklıysa, Katolikliğin dışındaysa, onların hepsi kafir. Hristiyanlık Katolikliktir.
1: Evet,
0: yani o da Vatikan'dır. Vatikan da işi paraya vuruyor, dünyaya vuruyor. Dolayısıyla itibarını kaybediyor. Mesela ifadesini alıyor. Nedir derler? Meşhur bir şey var. Affettiriyor. Hı-hı. Cennetin kapılarını açıyor. O itiraf ediyor ya. Siz söyleyeceksiniz onu. Hani geliyor papaza.
1: Günah çıkarma.
0: Ha, günah.
1: Günah çıkarma.
0: Günahını
1: evet.
0: Çıkarıyor. Bir anda günahsız oluyor. Ya işte ben şu halt ettim, şunu yaptım, hırsızlık yaptım. Ne aklına geliyorsa bunlar söylüyor. O onu şey yapıyor. Oh, çekip çıkıyor. Ama parayı alıyor. Çok çok zengin bir devlet oluyor.
1: Vatikan. Günaha göre para yani.
0: Şu anda da evet. Öyle. Şu anda da öyle. Ve orada mesela İslamiyet'te caminin içine cenaze gömülmez.
1: Evet.
0: Dışarıya gömülür. Caminin içine Hacı Bayram Veli nerede? Caminin
1: evet.
0: Dışında mesela.
1: Elbette tabii.
0: Ama bir kiliseye gidin, bastığınız yerde de cesetlerin üzerine basıyorsunuz. Çünkü o çok büyük para vermiştir de kilisenin içine girmiştir.
1: Evet doğru.
0: Evet.
1: Evet hocam.
0: Orada o var. Şimdi, sebep şu.
1: Evet.
0: Batı'da itibarını kaybetmiş papalık. Bir, ikincisi çok kalabalık fakir ve cahil bir topluluk var Batı'da. Hani söylemiştim ya, Müslümanlar için Avrupalıların tarif ettiği bir orta çağ yaşanmamıştır.
1: Evet.
0: Hani söylemiştim, İslam geldi, dünyanın en az su kullanan toplumunu yaptığı tebliğle Resulullah dünyanın en çok su kullanan toplumunu haline getirdi. Bu devrimdir tek başına.
1: Evet, evet, doğru.
0: Hatta şeye geldiği zaman Medine'de su daha çokça temizlenenler var. Mutatahhirin diyoruz onlara.
1: Evet, evet.
0: Tahir, taharet, temizlik.
1: Temizlenmek tabii.
0: İnnallaha yuhibbul mutatahhirin diyor. Çokça temizlenenleri Allah sever. Çünkü artık tuvalete gidince su kullanıyor insanlar.
1: Evet.
0: Bu önemli.
1: Çok önemli. Tabii
0: Mekke'de
1: ki, tabii.
0: Bu enderdir. Ama Medine'de İnnallaha yuhibbut tevvabin ve yuhibbul mutatahhirin diyor.
1: Evet.
0: Yani Allah tövbe edenleri ve çokça temizlenenleri sever.
1: Amin.
0: Evet.
1: Evet, oradan
0: ondan
1: tabii
0: sonra,
1: ki evet.
0: Bir şey var. El nazafetu minel iman, el nazafetu şatrul iman. Yani neredeyse imanın bir kısmıdır diyor temizlik.
1: Tabii,
0: bu
1: tabii.
0: Temizlik Resulullah'ın şeyiyle hem yediğimiz gıdalardan bahsediyor Resulullah. 200 hadis-i şerif var. Resulullah doktor değildir. Tıbbi bir tarafı yoktur.
1: Evet.
0: Tıp tahsili yapmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de tıp kitabı değildir. Ama Resulullah'ın Kur'an'a bağlı olarak, elbe ayetlerine bağlı olarak 200 hadis-i şerifi var. İnsan sağlığıyla alakalı.
1: Evet.
0: Müslümanların sağlığıyla değil, insan sağlığıyla alakalı. Çünkü İslam tebliğ ile alem şumul bir din.
1: Elbette ki. İnsanlığa evet. Gelmiş bir din.
0: Tabii,
1: evet,
0: tabii.
1: Evet, evet.
0: Yani bir nasıl yaşayacağımızı tarif ediyor. Nasıl yememiz gerektiğini tarif ediyor. Mesela bir hadis-i şerif var Resulullah'ın. Buyurur. Nahnu kavmun la na'kulu hatta necu' ve iza akalna la neşba' buyuruyor. Müslümanlar hasta olmazlar çünkü acıkmadan yemez, doymadan kalkar diyor.
1: Evet.
0: Resulullah'ın ifadesiyle. Biz yine konumuza dönelim şimdi. Tekrar.
1: Evet, Salatül Eyyubi'yi
0: anlatırken evet. Haçlılara girdik. Haçlı seferleri Pierre Lhermitte ve Papa Urbanus. Merkep sırtında bütün Avrupa'yı dolaşıyorlar. Diyorlar ki kim giderse, ölürse veyahut da gidenleri para verirse cenneti kazanmıştır. Cenneti peşin cennet. Avrupa dağıtıldı cennete. 60 bin kişilik bir ordu geliyor. İlk ama disiplinsiz bir ordu. Ama heyecanlı bir ordu. Heyecanlı ama disiplinsiz. Girer girmez şeyden önce disiplinsiz diyorum çünkü İstanbul'a gelir gelmez bir çarşıyı yağmalıyorlar. Aman diyorlar Ortodoks Bizans. Çabuk diyorlar hemen onları Üsküdar'a geçiriyorlar. Bir bela. Bu adamlar bela. Saldırgan aynı zamanda. Hatta ikinci, üçüncü seferlerde kral değiştiriyor gelenler. Haçlılar. Bizans için de bir bela oluyorlar. Dolayısıyla aman bir an evvel gönderin.
1: Gönderin mi?
0: Gönderiyorlar.
1: Zaten gittikleri yerleri de onun için talan ediyorlardı.
0: Verici kılıç aslan onları bir kuşatıyor. Biçebildiği kadar biçiyor. Bu 60 bin. Çünkü o asker değil çoğu. Canını kurtaranlar tekrar İstanbul'a, Üsküdar'a kaçıyorlar. Birinci o şey hadise bu. İkincisinde Templiyer şövalyeleri tepeden tırnağa
1: silahlanmış, tesisatlanmış,
0: zırha bürünmüş. Templiyer şövalyeleri, Hospitalyer şövalyeleri, Saint Jean şövalyeleri şeye bağlı, Vatikan'a bağlı birer korsan tarikat. Katil tarikat bunlar. Bunlar geliyorlar ki ikinci sefer de onları kolay diye İznik'ten uzakta olduğu için kolay diyor dönüyor ama ok isabet etmiyor. Canını zor kurtarıyor. Ve hemen mecburen İznik'i Bizans'a veriyor. Bizans'a teslim ediyor. Hanımı ve çocukları da İstanbul'da güven altında kalıyor. Ve hazinemiz İznik hazinesi, Müslümanların hazinesi Bizans'ın eline geçiyor. Bizans da anlaşmaya razı. Çünkü şeyden nasıl kurtulacağını bilemiyor. Fakat bütün Batı Anadolu Bizans'ın oluyor. Yani
1: evet.
0: Gelişi güzel oluyor onlar için. Efendime söyleyeyim. Onlar diyorlar ki bu Kudüs'ü kurtarmaya değil, Kudüs'ü işgale geliyorlar. Diyorlar ki Konya'nın, Bağdat'ın, Halep'in, Şam'ın bir sokağından bal akıyor, bir sokağından süt. Süt ve bal akıyor. Çünkü baharat yolları da Müslümanların elinde. Bütün ticaret Çin'den, Hint'ten Avrupa'ya yürüyen bu yolu da

0: ele geçirmek lazım ve toprak sahibi olmak istiyor şövalyeler. Sihirler, kunaklar onun için geliyorlar. Geliş sebepleri dünyevi.
1: Evet.
0: O bir kılıf sadece. Kudüs'ü kurtaracağız. Bir kılıf. Bundan ibaret.
1: Asıl seferlerinden bahsediyorsunuz.
0: Evet. Ettim.
1: Şimdi evet.
0: Şimdi burada, oraya gireceğim artık.
1: Evet. Selahaddin Eyyubi'de şeyde kalmıştık hatırlarsanız. Mısır.
0: Evet, Mısır'da kalmıştık.
1: Fatimi devletine bu anlamda doğru. Amcasıyla birlikte yardıma gidiyorlardı. Evet. 6 bin kişilik miydi? 60 bin kişilik miydi?
0: 6 bin kişilik ordu 60 bin kişiye karşıydı.
1: 60 bin kişilik orduya galip geliyor muydu?
0: Geldi.
1: Orada?
0: Galip geldi.
1: Galip geldi. Galip evet geldi. Orada kaldık. Hiç unutmuyorum.
0: İki sefer yaptı aslında.
1: Evet, bu anlamda evet. Oradan ya devam edelim.
0: Ben şunu söyleyeceğim sadece. Evet. Birinci Haçlı Seferi, bak muazzam ordular geliyor. Birinci Haçlı Seferi birinci Kılıç Hasan üzerine yapıldı. İkinci Haçlı Seferi Urfa'yı kurtardığı zaman Nurettin Mahmud Zengin üzerine yapıldı.
1: Hmm.
0: Üçüncü Haçlı Seferi de Selahaddin üzerine yapıldı.
1: Hmm.
0: Tek başına, hatta Selahaddin üzerine yapılan savaşa meliklerin savaşı, kralların savaşı derler. Şimdi oraya gireceğim inşallah.
1: Tamam.
0: Evet. Çünkü Selahaddin'in durumu çok daha müthiş bir olay.
1: Evet, Haçlı Seferlerine girdik.
0: Aslan
1: daha geniş. Nişan. Evet, Aslan Yürekli Nişan'a da işte Kudüs'ün fethine de geleceğiz inşallah.
0: Tabii, tabii.
1: O da çok önemli.
0: Aslında
1: hem evet.
0: Kudüs'ün fethine kadar gelelim. Daha sonra Kralların Savaşı'nı da bundan sonraki programda inşallah
1: tamam.
0: Şey yaparız. Şimdi arada çok olaylar var ama ben olayların hepsine
1: tabii değinemiyorsunuz. Değinemiyorsunuz.
0: Kudüs'ün fethine kadar
1: şöyle yapalım. Selahaddin Eyyubi Hazretleri gerçekten de Mehmet Sılay Hocam, ben de geçen programdan sonra kitabı dikkatle inceledim. İslam Birliği'nin Mimarı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kitabı Doktor Mehmet Sılay tarafından yazıldı. Düşün Yayınları'ndan çıktı. Üçüncü baskısını yaptı şu anda. İnternet aracılığıyla ya da her türlü kitapçıda bulabileceğiniz bir eser haline dönüştü. Elbette ki biz ne kadar program yaparsak yapalım anlatmakla bitiremeyeceğiz.
0: Evet.
1: Bitiremeyeceğimiz için de işte temel kaynak olarak siz değerli insanlarımıza, gençlere özellikle bunu sunmak istiyoruz. Bu kitabın ismini vermek ve almanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü kitapta hocam sadece tarihsel vesikaları örneklememiş. Ayrıca gençlere bir ufuk da sunmuşsunuz.
0: İnşallah.
1: Özellikle güncellemeye çalışmışsınız ve
0: aynen.
1: İşte şundan dolayı bunu yaptı. Mesela 3 madde saymışsınız. Az önce siz de bahsettiniz
0: evet.
1: Ya. Mesela neydi o?
0: İslam Birliği.
1: İttihadı İslam'dı.
0: Kudüs ve evet. İstanbul.
1: Evet, bunlar mesela bu gençlere
0: büyük idealler.
1: Tam büyük idealler, büyük lütfen. Ufuklar. Öyleyse bizi Suriye'de dinleyen, Irak'ta dinleyen veya Afganistan'da dinleyen veya herhangi bir yerde bizi dinleyen genç kardeşlerimiz bunlardan göğüsleri kabararak öğüt almalı.
0: Afrinliler.
1: Afrinliler, evet.
0: Afrinliler, Azezliler, Elbap, Cerablus, Çoban Bey. Burada evlerinizde birer Selahaddin yetiştirin.
1: Evet.
0: Yani tıpkı...
1: Ayrıca Anadolu tabii.
0: Ve bütün Anadolu.
1: Tabii.
0: Bütün bölgeler, her aile için bir Selahaddin şah.
1: Boşuna anlatılmıyor bunlar.
0: Hayır, yani boşuna anlatmıyoruz efendim.
1: Yani biz şey anlatmıyoruz, ne derler ona?
0: Vay hikaye
1: be,
0: değil.
1: Vay be filan demek için anlatmıyoruz.
0: Hayır, kesinlikle.
1: Örnek alalım diye anlatıyoruz.
0: Aynen,
1: bunu.
0: Aynen.
1: Bu
0: şu
1: çok
0: anda
1: önemli.
0: Ben 47 doğumluyum. Ben Selahaddin olamam. Ama ben babası olabilirim.
1: Evet.
0: Evladım için. Olamazsam dedesi olurum. Yani torunumun yetişmesini, oğlumu, kızımı, torunumu onun gibi yetiştirmeye çalışırım. Bu benim idealim ve imanım olmalı.
1: Çok güzel, evet. Öyle çok güzel
0: olursa,
1: özetlediniz. Çok güzel
0: böyle
1: özetlediniz.
0: Olursa böyle Türkiye,
1: anlamamız.
0: Türkiye Türk Endülüs'ye olmaz.
1: Evet.
0: Endülüs 8 asırlık bir medeniyet yok. Bir gün
1: evet.
0: Geldi bir tek elhamdülillah Müslümanım diyen insan kalmadı.
1: Evet, evet, evet.
0: Türkiye'de bu oyun oynanıyor. Emperyal dünya bunu oynuyor. Ama buna karşı da Allah yardım ediyor ve içimizden evlatlar yetiştiriyoruz.
1: İnşallah.
0: Cins evlatlarımız geliyor.
1: İnşallah.
0: Elhamdülillah.
1: Evet.
0: Bilinçli, şuurlu yöneticiler. Ha beğenmiyor musun onu? Veya beğenmiyorsun değil. Beğeniyorsun ama şu eksik taraflarını görüyorsun. Haydi bismillah de. Bu şu andaki liderimizden daha iyisini yetiştir.
1: Çıkar evet.
0: İnşallah yapalım. Çıksın
1: i̇nşallah,
0: diyorum
1: inşallah.
0: Ya Rabbi. Dua
1: i̇nşallah.
0: Ediyorum.
1: Evet.
0: İnşallah. Sonra şunu söylemek istiyorum. Selahaddin Kudüs'ü almadan evvel bir hareketi var.
1: Tabii.
0: Diğer bütün teferruatları kenara koyuyorum. O da Şam'da 33 şeye haber gönderdi. Emirliğe haber gönderdi. Dedi ki bakın eğer biz böyle ayrı ayrı olursak birer lokmayız Haçlı Kontlu için. Ne yapmamız lazım? Bir olmamız lazım. Kalın kendi topraklarınız sizin olsun. Ben ondan ona talip değilim. Ben istediğim zaman bana lojistik destek verin ve asker gönderin dedi. Hemen bu 33'ü de

0: topladı şeye, Şam'a topladı. Bunun adı 1184 Şam Deklarasyonu'dur.
1: Hmm.
0: Herkes, bütün bu 33 devlet bunu kabul etti. Ve Kudüs için en çok yardım edenler kimler, onu söylemek istiyorum.
1: Tabii.
0: İzin verirseniz.
1: Elbette.
0: En çok yardım edenler, bir, Erbil emiri Muzafferettin Gökbörü. Selahaddin'in eniştesi aynı zamanda.
1: Hmm.
0: Bak, bir Selçuklu sultanı, ablası Rabia ile evli.
1: Hmm.
0: Bu şu anda Gökbörü Medresesi var. Erbil Kalesi'nin dışında cami yıkılmış, yarım kalmış minare. Ne yapıp yapıp o camiyi yeniden ihya etmek lazım. Caminin yanında da Muzaffer'in Gökbörü ve eşinin mezarları var.
1: Evet.
0: Ne olur. Yani Irak, Kuzey Irak'la da aramız iyi. Söylemek lazım. Tüccarlarımız yapar bunu. Bir müteahhitimiz yapar bunu.
1: Elbette, elbette, haklısınız.
0: Bu bir. İkincisi Artukoğulları'ndan Mardin yardım etti. Mardin, Artukoğulları. Üçüncüsü de Konya Selçuklular yardım etti.
1: Hmm.
0: En çok yardım yapanlar. Onun dışında da hepsinin yaptığı yardım için Allah milyon kere razı olsun.
1: Amin.
0: Ve bundan sonra 1184, 3 sene sonra artık böyle avını kovalayan avcı gibidir Selahaddin. Bu imkanı yakaladı. Hettin dediğimiz bir bölge var. Hettin Ovası, Taberiye Gölü civarında. Bak, göl var. Ve aylardan Temmuz, sıcak bir ay. Şey ordusu tahrik ediyor. Tahrik ediyorlar. Mesela harim üzerine ordu gidiyor. İslam ordusu hemen şeyler ayağa kalkıyor. Kudüs Konutluğu peşine düşüyor. Selahaddin Taberiye'ye kadar geliyor. Gölün kenarına getiriyor bunları. Oraya kadar getiriyor. Ondan sonra orada duruyor. Hettin boynuzları derler. Tepeler var böyle.
1: Hmm.
0: Oralarda makillik alan da var. Akdeniz iklimi alan da var. Bu tek başına Hettin Savaşı'nı anlatmak için ben tabii özetini anlatacağım.
1: Evet.
0: Şimdi Taberiye Gölü ile Kral Guy ve ordusunun arasında Selahaddin'in ordusu. Taberiye'yi alıyor. Taberiye şehrini alıyor ve bir kontun hanımını da esir alıyor. O iç kaleye çekilenler de orada esir gibi orada. Oradan haber gönderiyorlar. Baba bizi beni kurtar diye haber gidiyor. Oraya hanımın oğulları ve kocası şeyin içinde. Kral Guy'a diyorlar ki saldıralım efendim. Bak geldik. Durun diyor. Bu havada saldıralım. Zırhlar içindeler. Hava sıcak. Susuzlar. Bu çok önemli. Beklemek zorunda kalıyor. Yaklaşamıyorlar. Bir iki yaklaşmaya çalışıyorlar. Hepsi ceset oluyor. Yani Selahaddin hepsini biçiyor. Bekliyorlar böyle. Gece susuzlar. Ve bizim siperlerden, mevzilerden tekbir sesleri yükseliyor. Tekbir sesleri. Uyutmuyorlar onları. Susuzlar ve uyutmuyorlar. En son yangın çıkartıyorlar. Yangın şeye doğru geliyor. Onların üzerine doğru geliyor. Bu sefer hücum ediyorlar. Taberiye Ovası'nda Selahaddin girişiyor ordunun başında. Kral Guy'u esir alıyor. Çok az bir grup böyle leşler vererek canını kurtarıyor. Çok az bir grup. Bütün biçiyorlar Haçlı ordusunu. Kral ve komutanlar da esir alıyorlar. Bak, burada önemli bir şey söyleyeceğim. Esir alıyorlar. Ondan sonra tarihçiler diyorlar ki Taberiye Gölü kıyısına bakıldığı zaman sanki zannedersin ki hiç öldürülmedik tek insan kalmamış. Zannedersin diyorlar. Bu kadar çok ceset vardı diyorlar. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra Selahaddin Kral Guy'u bir krala yakışır şekilde alıyor karşısına. Küfürbaz Renault diye bir adam var. Küfürbaz Renault. Bak, evet. Buradan bahsetmek zorundayım. O şövalyeleri de yan yana diziyorlar 8-9 tane. Kral Guy'a şey veriyor. Böyle dili damağına yapışmış, affedersiniz.
1: Su
0: veriyor. Hermon Dağı'ndan getirilmiş karla soğutulmuş su diyor tarih İbnül Esir.
1: Hmm.
0: Hermon Dağı'ndan getirilmiş karla soğutulan suyu bir bardak Kral Guy'a veriyor. Kral Guy içiyor ve yanında da biri var. Küfürbaz Renault. Ona uzatıyor. Dur diyor Selahaddin hemen. Ben sana verdim diyor. Ve derler ki bir Cumali Ünal'dı şair arkadaşım. Hı. Selahaddin söyleyecek zaman Türkçe küfrederdi diyor. O öyle söyler. Onun yakaladığı bir fark, nüans.

0: şu, o bir Kerek Kalesi'nde, Ürdün'de Kerek Kalesi'nde hacdan gelen Müslümanlar yakalıyor. Bütün onların ellerinde ne varsa el koyuyor. Ve Muhammed'e söyleyin peygamberinize diyor. Gelsin sizi kurtarsın diyor. Canını kurtarıp gelenler sultanım diyorlar. Bizi şöyle bir darp etti. Her şeyimizi aldı. En çok zorumuza giden de söyleyin o peygamberinize. Gelsin bizi benden kurtarsın sizi. Öyle deyince Selahaddin diyor ki Allah'a kasem ederim ki o alçağı elimle öldüreceğim diyor. Resulullah anasına babasına sövse affedecek. Ama Resulullah'a sövüyor. Allah'a kasem ederim diyor. Onu yemin ediyor ve onu ellerimle öldüreceğim diyor. Fakat esir elinde şimdi. Su veriyor. Selahaddin hayır diyor. Ona veremezsin, ben sana verdim diyor. Kalk diyor. Sen diyor yemin ettim seni öldüreceğim. Ama diyor dinim buna engel diyor. Yani tebliğ ediyorum. İslam'la İslam'a gir, İslam'la şereflen, canını kurtar diyor. O da hayır diyor. Kibirli adam. Hemen iki kişi tutuyor. Şey ile Şahabettin Karakuş ile Murat Han tutuyorlar bunu. Selahaddin'in öldürdüğü adamdır. Küfürbaz Reno. O da Resulullah'a Kerek Kalesi'nin şövalyesi. Öldürüyor. Diğerleri titriyorlar böyle. Hayır diyor. Siz güvendesiniz diyor. Benim böyle bir yeminim vardı. O fırsatta verdim o haine diyor. Böyle bir olay var abi.
1: Eyvallah.
0: Sonra ona diyor ki kral diyor. Bu meydana çıkma cesaretini gösterenlerin kaderidir diyor. Ya zaferdir ya mağlubiyettir diyor. Belki bana olacaktı diyor. Sana oldu diyor. Şimdi diyor hiçbiriniz hepinizin canı diyor güvendedir. Ancak diyor sen benimle geleceksin. Bütün bu Antakya'dan Askalan'a kadar, Gazze'ye kadar kalelerin karşısına çıkacağız. Diyeceksin ki evet biz artık mağlubuz. Teslim olun diyeceksin. Hangi kaleye gitse Sur, Sayda, Askalan hepsi şerefsiz, alçak diye bağırıyorlar krala. Sonra mecburen teslim oluyorlar. Sur şehrine geliyor hepsi. Oradan binip Avrupa'ya gönderiyor onları. Bak cana kıymıyor.
1: Evet.
0: Yani aslında
1: işgalcileri gönderiyor aslında.
0: Evet. Bir katilleri gönderiyor.
1: Katilleri
0: gönderiyor. Evet. Ama işte Müslüman böyle davranıyor.
1: Evet.
0: Ama şeyde böyle karşı karşı oturduğun zaman karşında Ebu Bekir var. Meydana çıktığı zaman Hamza, Ali gibi bir adam. İnce yüzlü, çizgileri ince bir insan Selahaddin.
1: Eyvallah.
0: Ya uzun ayakın orta boylu. Yani bize onun siretini anlattıkları şekilde söylemek istiyorum. Sonra orası boşalıyor ve hakikaten onu da bırakıyor. Kudüs'ü aldıktan sonra onu da bırakıyor. Kudüs'e geliyor. Kudüs'te ona söyletiyor. Diyor ki evet artık teslim olduk diyor. Boşaltın Kudüs'ü diyorlar. Nasıl boşalacak? Diyorlar ki muharipler 100 dinar. Mesela günümüze göre söyleyeyim. 1 milyon. Adam başı 1 milyon muharipler. Versinler. Yola çıksınlar. İşte kadınlara şu kadar, çocuklara bu kadar falan böyle diyorlar. Ve alabildiğiniz alın gidin diyorlar. Papazın biri ne kadar böyle gümüş, altın, değerli eşya var. Onları yüklemiş merkebine. Sultanım diyorlar bu. Şuna engel olalım diyorlar ya. Hayır diyor. Biz böyle söyledik diyor. Yani onun gidişine, alıp götürüşüne de bir şey demiyor. Kadınlar geliyor bu sefer. Sultanım diyorlar. Siz adil bir insansınız, merhametlisiniz. Biz gidiyoruz oraya ama artık Avrupa'da bizim tanıdığımız, bildiğimiz kimsemiz yok diyorlar. Ne olur kocalarımızı, oğullarımızı serbest bırakın. Selahaddin kendi parasıyla parasını veriyor ve onların gitmesini sağlıyor.
1: Evet.
0: Böyle merhametli bir adam. Bu merhameti dolayısıyla bazı tarihçiler onun için Selahaddin Hristiyan'dı diyorlar.
1: Ne alakası var?
0: Tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in dedikleri gibi.
1: Evet. Bir özellikten yola çıkıp böyle söylenemez tabii. Tarih şahittir buna.
0: Ve evet. Yani, ondan sonra şimdi geldik bir noktaya gelelim. Bunun üzerine yeniden papalar Avrupa'yı dolaşıyorlar. Papalık artık güç devletler gelecek diyorlar ve 1187'de Kudüs İslam'a yeniden Hazreti Ömer'in emaneti olan Kudüs yeniden Müslümanların eline geçiyor ve bu sefer 1192 büyük bir

0: Orada hazırlanıyor. Büyük bir ordu derken İngiltere ordusu kralı Aslan Yürekli Richard
1: olur.
0: Fransa kralı Philip August denizden geliyor. Ama Alman kralı Frederick Barbarossa 100 binlik orduyla Lapsek üzerinden geliyor. Görüyor musun? Yani İstanbul'dan değil. Daha yolu kısaltmak istiyor. O geliyor. Yani 3 kral geliyor.
1: Neredeyse dünyanın hepsi toplanıyor yani.
0: Şimdi
1: daha bir uygunsa.
0: Şimdi geldik 3. Haçlı Seferi Selahaddin üzerine yapılmıştır. Bir dahaki
1: programda
0: beraberliğimizde inşallah buna girelim.
1: Evet, onu
0: cidden Selahaddin çok farklı bir insan.
1: Anlatmakla bitiremeyeceğiz zaten hocam, yani bu konuda merak etmeyin.
0: Peki.
1: Programımızın ismini bile Selahaddin'in varisi koyduk.
0: Peki.
1: Bir dolayısıyla anlatmakla
0: bir
1: bitiremeyeceğiz.
0: Bir şeyle bitireyim o zaman efendim.
1: Tabii ki, tabii.
0: Selahaddin alıyor, Selahaddin elhamdülillah Kudüs-i Şerif'i tekrar asli sahiplerine teslim ediyor ve Mescid-i Aksa yeniden şeye dönüyor, mescide dönüyor kiliseyken. Mervan Mescidi ahriydi, yeniden düzeltiliyor, mescid oluyor. Ve elinde süpürge temizlik yapıyor Selahaddin. Çünkü
1: buralarda mütevazı.
0: Ali Kerim'de adı evet. Geçen Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakne havlehu linuriyehu min ayetine innehu ve semir basir buyuruyor. İsra suresinde Mescid-i Aksa'dan bahsediyor. İşte bu Kur'an'ın ya ilahi üslupla söylenen yerde hizmet ediyor ve günlerden cuma Şeyh Muhyiddin var. Şeyden Şam'dan gelmiş, hutbeyi veriyor. Diyor ki son cümlelerim bunlar. Son cümlelerim birkaç cümle Selahaddin'in tavrını söylemek istiyorum. Çıkıyor diyor ki ey ümmeti Muhammed, ey gaziler, sizden sonra gelen nesiller sizi rahmetle, minnetle, şükranla anacaklar diyor ve Selahaddin'e dedesinden dolayı bir komplimanda bulunmak istiyor. Diyor ki Sübhanellezi ankaza Beytül Maktis bi seyfil ekrah diyor. Elhamdülillahillezi ankaza Beytül Maktis bi seyfil ekrah diyor. Allah ne yücedir ki Kudüs-i Şerif'i, Mescid-i Aksa'yı Kürtlerin kılıcıyla kurtarmıştır diyor. Selahaddin hemen ayağa kalkıyor. Kayf kul Sübhanellezi ankaza Beytül Maktis bi seyfil müslimin diyor. Hemen düzeltiyor. Diyor ki dur diyor. De ki Allah ne yücedir ki Beytül Maktis'i, Mescid-i Aksa'yı Müslümanların kılıcıyla kurtardı.
1: Evet.
0: Kavmiyetçiliği, ırkçılığı ayağı altına alan bir bilinç var.
1: Kesinlikle.
0: Görüyor musun?
1: Öyle olmasaydı bu birleştirici
0: olabilir,
1: 32 miydi? Unsuru değil mi? 32 ya. Miydi 33 müydü?
0: 33 devletleri.
1: 33 devleti birleştiremezdi zaten.
0: Evet.
1: Ve bu noktalara kadar gelemezdi. İnşallah söylediğiniz gibi kaldığımız yerden de haftaya devam edeceğiz hocam. Değerli bilgilerinizden, emeğinizden dolayı size sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun. O kadar işinizin arasında bizi kırmayıp bu programın yapımcılığını üstlendiniz. Allah sizden razı olsun. Buyurun.
0: Selahaddin'i salonda anlatırken mutlaka ayakta anlatırım. Selahaddin'in hatırına, Selahaddin'in hürmetine.
1: Eyvallah.
0: Ondan sonra da mutlaka abdesti anlatırım şu anda olduğu gibi.
1: Maşallah.
0: Selahaddin
1: evet.
0: Bize bunu veriyor yani. Bu imanı veriyor.
1: Çok şükür. Evet sevgili dinleyicilerimiz, siz de değerli hocamız Mehmet Sılay'ın bu cümlelerinden nasıl ben bir takım dersler ve hedefler çıkarabiliyorsam inşallah sizler de aynı dersleri ve hedefleri çıkarırsınız diye düşünüyorum, hatta fazlasını. Fragmanımızda da söylediğimiz gibi Selahaddin varisi kim sorusunun cevabı sizsiniz, biziz, hepimiziz. Her kim o mirasa sahip çıkarsa Allah'ın izniyle o mirasında ne olacaktır? Gelecek nesillere intikal ettiricisi olacaktır, emanetçisi
0: İnşallah.
1: Olacaktır.
0: İnşallah.
1: Hocama tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Haftaya aynı saatte Selahaddin'in Varisi isimli programımızda tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz değerli dostlarımız, değerli dinleyicilerimiz.
0: Allah'a

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepinize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şerez, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şerez, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şara, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şara, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

Irak'ta silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni hükümet sonrası işbirliği teması. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği maslahat güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Merhabalar sevgili dostlar, hepinize saygılar, sevgiler, hürmetlerle sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız? Umuyoruz iyisinizdir, iyi olmanızı diliyoruz her zaman olduğu gibi. Ve değerli dostlarımız, bir şiirle başlamak istiyorum. Fakat şiirin öncesinde öncelikle bir merhaba diyeyim, bir haliniz hatırınızı sorayım. Türkçenin Sesi Radyosu'nda yeni yayın dönemimizde, yeni yayın anlayışımızla sizlere farklı programlar icra etmeye çalışırken oldukça yorucu bir tempoyla çalıştığımızı söylemekte fayda var. Bu yorucu tempo hakikaten de bizleri yorarken bir taraftan da çok mutlu edici bir duruma sahip veya konuma sahip. Yorulurken mutlu olmak gibi ilginç bir durum. Sanırım hayatınızın birçok yerinde, boyutunda böyle durumlar vardır. Yoğunluk, belki her gün aynı yoğunluk, yoğunluğu yaşamak istemezsiniz ama şöyle bir baktığımızda yoğunluğun olmadığı dönemler sanki daha sıkıntılı dönemlermiş gibi bir algı var bende. Belki katılırsınız bana bu anlamda. Programımızda belki konuşacağımız konu bu değil. Daha çok şiire yer vereceğiz. Şiirden, sanattan, edebiyattan bahsedeceğiz. Ve kültür, sanat ve haber programlarına ağırlık verdiğimizi az çok hissetmişsinizdir. Hissetmediyseniz de bu saatler itibariyle, bu dakikalar itibariyle hissetmenizi sağlayacak sunumlar yapmaya çalışacağız. Tabii ki bir internet radyosundan beklenenden daha fazla şeyler bunlar. Çünkü benzerleriyle kıyasladığınızda internet radyoları daha çok kayıtlarla, kayıt programlarla, hatta programsız müzik sunumlarıyla ilerleyen bir içeriğe sahip. Biz hakikaten de bir FM bandında olması gereken neredeyse tüm programları icra etmek gibi bir iddiamız var. Bundan sonra bu iddiayı güçlendirecek savları da önünüze sunmuş olacağız. Umuyorum bundan memnun kalırsınız. İşte yapacağımız programda onlardan biri olacak ve olmaya devam edecek. Bu vesileyle tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umuyoruz kulaklarınızdan, oradan gönülleriniz akacak cümleler kurabilme meziyetimizi koruruz. Ya da öyle bir meziyetimiz yoksa onu kazanırız. Önümde Üstad Sezai Karakoç'un unutulmayan şiirlerinden biri var. Lili Yar var. Dilerseniz hemen o şiir aktarayım ve akabinde devam edelim.

bu kuklaların kukla olmadığı besbelli. Ne söyledilerse tıpı tıpına gerçek besbelli. Altın saçlarını yanaltışı yok mu Lili'nin? Lili'nin yağdan kıl şekercesine inanışı. Lili'nin yağdan kıl şekercesine yaşayışı yok mu? Kuklalar titremesin ne yapsın? Kuklaların kukla olmadığı besbelli. Lili'nin çekip gideceği besbelli. Lili'nin dönüp geleceği besbelli.

Ekmek haba kalın olmuş ha kabarode Paris'te. Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin işte Lili. Ekmek ne kadar Allah'ınsa Lili de o kadar Allah'ın Lili. Yüzün ruhun kadar aydınlık ya Lili. Gönlün soğuk sular güzel aynalar gibi ya Lili. Anladın ya kutunun içinden çıkan mendil. Olamaz Üsküdar'dan geçerken bulduğun mendil. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Lili? Demek bizi bırakıp gidiyorsun Lili. Sen daima güzeller güzelini bulursun Lili. Sen istesen de taş yürekli olamazsın. Sen daima güzeller güzeli olursun Lili. Demek gideceksin. Arkana dönüp bakmayacaksın. Hangi kuş hangi şafakta ölecek görmeyeceksin. Öyleyse al. Al bu kürkü, bu veda kürkünü Lili. Tüyleri şiirler olan bu mahcup kürkü. Sen daima sultanlar sultan olursun Lili. Demek sen gidiyorsun Lili. Bizi öpmeden mi gideceksin Lili?

Lili'nin güneşin altında duruşu yok mu? Perdeleri sıyırıp çirkin adamı burnundan yakalayışı yok mu? Eline bavulun alışı, yollara koyuluşu yok mu? Çirkin adamın güzel adam oluşu yok mu? Yaklaşıp onu saçlarından yakalayışı, uzaklaşıp yollarda yol oluşu yok mu? Lili'nin bir tavşan gibi koşuşu, keklik gibi dönüp bakışı ve yıldırım gibi koşuşu yok mu? Adam da tam o zaman kapıdan çıkmaz mı dışarı? Lili'nin adamın boynuna çocukça ve çılgınca atılışı yok mu? Ben konuşmasını bilmem Lili.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 3. bölümünü aktaracağız. Varsak aşiretleri, Kusun aşiretleri, Abdal Elmalı aşireti, Ali Baba aşireti, Evci aşireti, Söklen aşireti, Koçi Baba Derviş aşireti, Salihli aşireti, Saruşehli Belen aşireti, Haydar aşireti. Ulaş aşiretleri, Ulaş aşireti, Çukurlu aşireti, Hüseyinli aşireti, Yortan aşireti, Elvanlı aşireti, Yeniceli aşireti, Zekeriya Hacı aşireti, Kartaloğlu aşireti, Çıtak aşireti, Çatak aşireti, Toklu Kömüş aşireti, Konur aşireti, Ali Şarlı aşireti, Baran aşireti, Sarı Kız Tokuş aşireti. Cerit aşiretleri, Ceritoğlu aşireti, Ciritçioğlu aşireti, Aksungur aşireti, Zengi aşireti, Aygar aşireti, Yongarlar aşireti, Piroğlu aşireti, Karahacı aşireti, Silsüpür aşireti. Gökhan Soy Bayındır Boyu, Akkoyunlu aşireti, Kızılkoyunlu aşireti, Yabanlı aşireti, Erikli aşireti, Karakoyunlu aşireti, Baran aşireti, Mamalı aşireti, Çapanoğlu aşireti, Kavak aşireti, Tülü Tülek aşireti, Kabasakal aşireti, Ulaş aşireti. Peçenek Boyu, Çor aşireti, Milli aşireti, Melikanlı aşireti, Çobanoğlu aşireti, Küra aşireti. Çavundur Boyu, Çavdar aşireti, Çavgın aşireti, Çavdır aşireti, Çandır aşireti. Çepni Boyu, Abdal aşireti, Beyazıt aşireti, Yanacık aşireti, Teberik aşireti, Elmalı aşireti, Kır aşireti, Kırık aşireti, İbrahim Seydi aşireti, Abdi aşireti, Sarışeyh aşireti, Bektaşoğlu aşireti, Ali Çelebi aşireti, Koçi Koçak Bey aşireti, Derviş aşireti, Nöbeti Baba aşireti, Karababa aşireti, Yaman aşireti, Sarı Kız aşireti, Tokuz Şahbaz aşireti, Eynekli aşireti, İne Gazili aşireti, Balım Sultan aşireti, Himmet Dede aşireti, Hırka aşireti, Ustacılı aşireti, Çayan aşireti, Haydar aşireti, Demirciler aşireti, İslamlı aşireti, Alemli aşireti, Ömerli aşireti, Kuştemurlu aşireti, Kamberli aşireti, Dikmen aşireti, Hatap aşireti, Sarıkamış aşireti, Kalenderoğlu aşireti, Yakuplu aşireti. Dağhan Soyu Eymür Boyu, Yamuklar aşireti, Tosunoğlu aşireti, Kayalar aşireti, Gündeşli aşireti, Dedeli aşireti, Kertme aşireti, Bayraktar aşireti. Alayuntlu Boyu, Alaca Atlar aşireti, Alaca aşireti, Şehşami aşireti, Kozlu aşireti, Karamuk aşireti, Kuz aşireti, Danış aşireti, Kaymaz aşireti, Ocaklı aşireti. Yüreğir Boyu, Kütükler aşireti, Kamışlı aşireti, Kavurgalı aşireti, Gözü Kızıllı aşireti, Kabaklı aşireti. Salur Boyu, Keller aşireti, Teke aşireti, Kantekeli aşireti, Kelleci aşireti, Ayak aşireti, Burkaz aşireti, Kınalı aşireti, Daş aşireti, Alseki aşireti, Şahkulu aşireti, Güllüce aşireti, Tuğlu aşireti, Karaballı, Karabenli aşireti,
Arat aşireti, Çavun aşireti, Ödemiş aşireti, Koyunculu aşireti, Konur aşireti, Datlı aşireti, Karaman aşireti, Dinek aşireti, Keskin aşireti. Deniz Hansoyu, Kınık Boyu, Kızıl aşireti, Medli, Müdü aşireti, Bağdatlı aşireti, Turgutlu aşireti, Atabeyler aşireti, Atalar aşireti, Bay Karaoğlu aşireti. Yıva Boyu, Ivaz aşireti, Avcı aşireti, Perçem aşireti. Büyüdüz Boyu, Büyüdüz, Bügüz, Bunduz, Boğduz aşireti, Botan aşireti, Karabaşlı aşireti, Zilan aşireti, Birik aşireti, Delik aşireti, Pirekhan aşireti, Sevik aşireti, Ritik aşireti, Redika aşireti, Geltür aşireti, Kürdük aşireti, Dilik aşireti. İgdir Boyu, İgde aşireti, Terzioğlu aşireti, Karçıyan aşireti, Bozdoğan aşireti, Kösele aşireti, Karaköse aşireti, Hadımlı aşireti, Bıçaklılar aşireti, Tatar aşireti, Sipahi aşireti, Sindel aşireti. Diğer Oğuz boyları, Tatar aşiretleri, Abacı, Abdül, Altmış, Arsa Yüzü, Artukşah, Ayacı, Bahattin, Baltolu, Banyal, Bayan, Bayramlu, Baytu, Başöyük, Çalış, Çepni, Çoban Otağı, Etrakiye, Gündoğmuşlar, İyan, Karataylı, Keramüddin, Nureddin, Alagöz, Onar, Otak, Satı, Tatarhan, Ulu Otak, Yamanoğlu, Bunalan, Burun, Karpuz, Çongar, Kangallı, Artukşah, Uluşah, Rüstem Bey, Avdul, Kataroğlu, Olcaytu, Baycu, Kireyit, Tayci, Tayşi, Nebci, Samara, Kataroğulları, Noyan, Ceceoğlu, Çağan, Tülek, Gazan, Celayir, Abaka, Okuna, Dengiz, Uğday, Buka, Yasavur, Kurbağa, Avanoğlu, Gireyve, Güllühan, Alagöz, Kavutsa, Satı aşireti, Çongar, Çomar aşiretleri, Kurbağalı, Avanoğlu aşireti, Dulkadirli Tatarları, Noyan Tatarları, Ahıska Gürcü aşireti, Sabri, Sibir aşiretleri. Kürt adı almış aşiretler: Karakeçili aşireti, Kürt Döyer aşireti, Laçin aşireti, Şambayadı aşireti, Esan aşireti, Abdalla aşireti, Karagül aşireti, Alanlı aşireti, Şavlu aşireti, Ayaz aşireti, Kuşça aşireti.

Dertliler kolu. Dersimliler aşireti. Abdal Alanlı aşireti. Alanlı aşireti. Arılı Areli aşireti. Balaban aşireti. Ceferan Cafran aşireti. Çakırlı Yarekli aşireti. Badıkan Hedik aşireti. İzola aşireti. Karsanlı aşireti. Kabanlı aşireti. Kureyşan aşireti. Dolanlı aşireti. Bilbekli aşireti. Butanlı aşireti. Silanlı Zilanlı aşireti. Şavanlı Şavlı aşireti.

Anlı aşireti, Yusuf Anlı aşireti, Zimtekli aşireti, Saka aşireti, Zakirli aşireti, Orhan Beyli aşireti, Kurt Baba aşireti, Azak aşireti, Yakut aşireti, Avar aşireti, Akat aşireti, Uygur aşireti, Tolunoğulları aşireti, Özbek aşireti, Karakalpak aşireti, Kırgız aşireti, Zor, Sor aşireti, Alaş aşireti, Altay aşireti, Çerkez aşireti. Üst boyları hakkında çalışmaları devam eden Türkmen oymakları. Akgümüş oymağı, Arap adı almış aşiret ve cemaatler. Arıca aşireti, Tekirler aşireti, Armutlu aşireti, Ayaz aşireti, Akçiçek aşireti. Ayçiçek soyadı almış oymaklar. Batak oymakları, Bayrek aşireti, Balkan Türk aşiretleri, Baytar aşireti, Besim sülalesi, Bilecen oymakları, Birevli aşireti, Bozok aşireti, Buhara ve Kartal aşireti, Cender aşireti, Cihanbeyli aşireti, Çallıoğlu aşireti, Çapar aşireti, Çiloğulları aşireti, Çimeli aşireti, Arabiçit aşireti, Topraşık aşireti, Çöçi aşireti, Dağdaş aşireti, Darendeli aşireti, Delice aşireti, Demirbüken aşireti, Dertli aşireti, Derzi aşireti, Dizli aşireti, Eksencölü aşireti, Erbasan aşireti, Erciyes aşireti, Erkuş aşireti, Gülaba aşireti, İnançoğulları aşireti, Karaçay aşireti, Karaduman aşireti, Karafaka aşireti, Karafilik, Felek oymağı, Karakuyu aşireti, Karagaş aşireti, Karamurat aşireti, Kapaklı aşireti, Kavlak aşireti, Kepez aşireti, Kılıcı aşireti, Kuştemurlu aşireti, Kozak aşireti, Körpeli aşireti, Külük aşireti, Memiş aşireti, Mucur aşireti, Oyuk Hacılı aşireti, Salavatlı aşireti, Şingerler aşireti, Sinemli aşireti, Şirvan aşireti, Tekin aşireti, Tevhikiye Köyü, Toroman aşireti, Turan aşireti, Türkmen adı ile anılan oymaklar, Uzada almış oymaklar, Yanova aşireti, Yeşil aşireti, Yirce aşireti, Yozgat aşireti, Yördem oymağı, Yörük adı ile anılan oymaklar, Yurt aşireti, Zeybel aşireti, Zongür aşireti. Beydilliler. Beydilli boyu Oğuzların Bozok kolunun Yıldız Hanoğullarından gelmektedir. Divan-ı Lügat-ı Türk'te Oğuzname ve Tahrir-i Ali Selçuklu adlı eserlerdeki Oğuz boyları listesinde yer alan Beydili, sözü değerli büyükler gibi aziz anlamındadır. Kendine özgü özel damgası vardır. Bu boy Reşidettin Oğuz namesinde hükümdar çıkaran beş boyundan biri olmakla anılır. Yine Reşidettin'de Harzemşahlar Hanedanı'nın da bu boydan çıktığı söylense de bunu kabul etmeye imkan yoktur. Beydilliler Safavi Devleti kuruluşuna da katılmışlardır. Bununla ilgili olarak onlardan önemli bir kol İran'a gitmiştir. 16. yüzyılda Bozulus ve Yeni'yle arasında Kuzey Suriye'deki ana koldan ayrılmış Beydili kolları görüldüğü gibi iç ve il bölgesine de müstakil bir Beydili oymağı vardır. 1535'lerde Halep Türkmenleri içindeki Beydili boyunun 40 obası vardı. Bu obaların vergi nüfusu esnasında 1684 hane ve 244 gelir vergisi vardı. 16. yüzyılda Beydili'ye ait tahrir defterlerinde 23 Beydili yer adına rastlanmıştır. Beydilliler, Kuzey Suriye'deki Türkmenlerin Bozok kolunu meydana getiren boylardan biriydi. Beydillilerin bir bölümünün başka Oğuz boylarıyla birlikte Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna ve Anadolu'nun fethine katıldığı öne sürülür. Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna katılmayıp kendi boy ve geleneklerini koruyan Beydilliler ise 13. yüzyılın ortasında Horasan'da Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer'i yenerek esir almışlardı. Daha sonra Moğol istilasından kaçarak 13. yüzyılda Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya göç etti.

Diler. Moğol istilasının yayılmasıyla başlayan Türkmenler ile birlikte Suriye'ye giderek yeni kurulan Memlük Devleti'ne sığındılar. 14. yüzyılda Beydili boyuna Gazze'den Kozan ve Diyarbakır'a kadar uzanan bölgelerde yaşayan Türkmen boyları arasında rastlanmaktadır. Moğol egemenliğinin ortadan kalkmasıyla 14. yüzyıl harekete geçen Suriye Türkmenleri ile birlikte Beydili boyunun da önemli bir bölümü Suriye'den ayrılıp Güney ve Doğu Anadolu'ya ve İran'a gitmiştir. Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları beylikleri, Akkoyunlu ve Safavi devletinin kurulması ve gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. 14. yüzyılda Anadolu'daki Beydillilerin en büyük bölümü Halep Türkmenleri arasında yaşıyordu. Yazın uzun yayla ve Sivas'ın güneyindeki kesimlerde, kışın Halep ve çevresinde göçebe bir yaşam sürdüren Halep Türkmenleri, 14. yüzyılda Orta ve Batı Anadolu ile Marmara bölgesine yerleştirildiler. Osmanlı tahrir defterlerinden anlaşıldığına göre bu dönemde Beydilliler nüfuslarının çoğunluğu ve oymak sayısı bakımından Halep Türkmenlerinin en büyük kolunu oluşturmaktaydı. Yozgat ve çevresi Sivas'ın güneyindeki Kangal, Mancınık ve Alacahan bölgelerini içine alan yeni ilde yaşayan Beydilliler 1691'de açılan Avusturya seferine çağrıldılar. 1692'de Arap aşiretlerinin sürekli saldırısına uğrayan Rakka bölgesinde oturmaya zorlandılar. Bunlardan bir bölümü buraya yerleşip kaldı. Kalmak istemeyenler de bir süre sonra Halep, Gaziantep, Hatay, Çukurova ve yeni il bölgelerine yerleştiler. Diyarbakır bölgesinde yaşayan Bozulus arasındaki Beydillilerin bir bölümü Akkoyunlulara ve Safavi devletine hizmet etti. Bir bölümü ise başka boylar arasına karıştı. Adana ve İçel yöresinde Ramazanoğulları içinde yaşayan Beydilli kolu ise 15. yüzyılın sonlarında İçel sancağındaki Gülnar kazası köylerine, küçük bir bölümü de Tarsus yöresine yerleşmişti. İran'daki Beydillilere ilişkin bilgiler ise Safavi Devleti'nin kurulmasıyla başlar. Buradaki Beydillilerin çoğu Azerbaycan bölgesine yerleşmiş, 18. yüzyıldan başlayarak da yerleşik hayata geçmişlerdir. Türkmenistan'da yaşayan Gökden adlı Türkmen ulusu arasında da Beydillilere rastlanır. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaraz, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraz, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şara, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şara, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde

Adli Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

Irak'ta silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni hükümet sonrası işbirliği teması. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

kaybolmuş çocuklar. Biz senle aynı yerinden vurulmuş, aynı yerinden kanayan, aynı yerinden acıyan aşıklar gibiyiz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaraz, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraz, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şara, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şara, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni hükümet sonrası işbirliği teması. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı.

bize öksüz koyun. Gettin mi anam? Bugün bir nedir bu eski ocak? Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gettin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narın. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gettin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gettin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin.

0: Çal bir devrizli.
1: Boyum Türkmen boyundan, soyum Oğuz soyundan, geldim Türkmen elinden, sözüme kulak ver ey kavim kardeş. Zalimler bir oldu, topları kurdu, attıkları fişekler Halep'i vurdu. Talan oldu, yıkıldı Türkmen'in yurdu, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmen'i. Açılmaz oldu Halep bahçelerinin gülü, ötmez oldu Türkmen dağının yanık bülbülü. Hamada humusta binlerce ölü, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmen'i. Zalim düşmanlar yolumuzu bağladı, Çoban Bey zarada olanlar yürek dağladı. Bunu gören mahlukatlar ağladı, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmen'i. Türkmenler terörün kurbanı oldu, tekfir kuvvetleri yurduna doldu. Analar, bacılar saçların yoldu, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmen'i. Bırakalım artık ahı amanı, tütmez oldu Türkmenlerin dumanı. Yeter artık şimdi birlik zamanı, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmen'i. Türkmenoğlu der ki ne olacak halımız, kan ağlarız büyük bizim acımız. Feda olsun bu millete canımız, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmen'i. Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmen'i.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

senin başucunda taş, benim gözlerimde yaş. Sen, sen borcum ödedin, sıra bende, sıra bende arkadaş.

97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şerez, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şerez, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şara, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şara, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

Irak'ta silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabahen Numan, Başbakan Ali Ezzeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni hükümet sonrası işbirliği teması. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.